0: Sultan Efendi.
1: Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük, şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük, şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkılarımız yazık.

Belki bugün, belki yarın. Neonlar sönecek, sazlar susacak ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevgilerim. Hoşça kal insanlarım. Hoşça kal dostlarım. Bu son şarkım size. Bu son vedam size.

0: Ahmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
3: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimek lertaş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi

0: çatı ve izolasyon.
1: Ersöz çatı ve izolasyon.
0: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz çatı ve izolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz çatı ve izolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
1: 0533 151 86 62.
0: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
2: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813-42-31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
3: Sultan Efendim.

Sonu gelmez yarınlarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

0: tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
2: Sultan Efendi.
3: Sen de ne okumuşsun?
4: Yeni septim.

0: iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Sultan Efendi.

Ayrıldık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

0: Ağlatıldık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık,

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Çocuğunuzun geleceği için

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
2: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis, Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 7909. Adres: 7 Aralık Mahallesi, Halit Efendi Sokak, numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim.

bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşk.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
1: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent Ekar. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent Ekar. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 8662.
5: 0533 151 8662.
4: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
6: İkinci el otomobilde güvenin adresi Köseyolu Otogaleri.
5: Köseyolu Otogaleri.
6: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseyolu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
1: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
6: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendim.

0: Can FM.
1: Kimse unutmasın hıçkıra hıçkıra ağladığı günleri. Bizi bu hallere düşürenlerin görmesin bahar bahçeleri. Uçurumun kenarındayız. İnsaf edip tutarlar mı ellerimizi? Yazdım yoruldum seni her yere. Yaşıyorum ama gel gör haybeye. Küskünüm.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamımız sizleri bekliyor. Beğendiğiniz taze balıkları dilediğiniz şekilde pişirtebilir, sıcak ve lezzetli bir şekilde afiyetle tüketebilir, evlerinize ve iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
3: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin, GSM 0541 433 6656, korunetkilis@gmail.com, Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
4: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
5: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: Türkiye yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketühü. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Cumamız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Evet sevgili dostlar, her cuma olduğu gibi bu cuma da Rabbim nasip eyledi. Ses verdi, nefes verdi. Yine radyonun sultanda Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında birlikteliğimiz başlamıştır.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Evet sevgili dostlar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Allah'ın adıyla programımızı başlatıyoruz inşallah. An itibariyle başladı. Birlikteliğimiz Zikir Turizm'in katkıları altında. Radyonun Sultan'da sevgili dostlar, ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Evet, birlikteliğimiz ta ki saatler 12'yi gösterene dek devam edecek. Bu süre zarfında inşallah birbirinden güzel, gönüllerimizi hoş eden ilahiler dinleyeceğiz. Sohbetlerimiz olacak. Sevgili Mustafa Dorukoğlu Hallaç Hocam saat 10 itibariyle inşallah Radyo Sultan'da canlı yayın konuğumuz olacak. Ve birlikteliğimizi saat 12'yi gösterdiğinde sonlandıracağız inşallah. Evet sevgili dostlar, Zikir Turizm katkıları altında birliktelik başladı dedik ve en güzel ilahileri sizlere armağan ediyoruz gönlümüzden gönlünüze. Evet, şöyle ilk eserimiz Esmaül Hüsna ile olsun sevgili dostlar. Sonrasında inşallah peş peşe en güzel ilahiler sizler için gelmeye devam etsin radyomuz Sultan'da.

Konya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. $1,250 başlayan fiyatlarla 20 gün her şey dahil Ule programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı Ule'lerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt 0544-748-4207 0544-253-5187. Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.

Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik radyonun Sultan'da, ikilisinin sultanında. Ben Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Evet, Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında birlikteliğimiz her hafta cuma günü olduğu gibi bu cuma da devam ediyor elhamdülillah. Evet, ne diyorduk? İlahiler duyguların en güzel hitap şeklidir. Sevgiliye olan en güzel hitap şeklidir sevgili dostlar. Kabe'ye olan sevgimizi dile getirir, duygulara döker. Efendimiz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgimizi, olan aşkımızın en güzel ifade şekillerinden biri de ilahilerdir sevgili dostlar.

Dün 1 Ekim'de 1 Ekim Umre grubumuzu uğurladık. Umre grubumuz dün itibariyle Medine-i Münevvere'ye adım attı. Efendimiz'i ziyaret etti. Efendimiz'i selamlamaya gitti. Ve şu anda Medine'nin iç gezilerini yaptılar. Sabah Uhud sonrasında Kıble-i Mescid'i, 7 mescitler. Ve inşallah şu dakikalarda da sevgili dostlar Kuba Mescidi'ni ziyaret etmekteler. Rabbim dualarını kabul eylesin, ziyaretlerini kabul eylesin inşallah. Evet, dün hakikaten dün girişleriyle mükemmel bir yağmurla, Allah'ın rahmetiyle karşılaştılar. Rabbim bizlere de nasip eylesin inşallah. Bugün de, dün itibariyle bugün de aynı şekilde kilisimizde, memleketimizde de Rabbim rahmetini indiriyor bizlere. Hayırlı rahmetler olsun inşallah. Evet, birliktelik devam ediyor sevgili dostlar, kilisenin sultanında. Evet, zikir turizm dedik. Zikir turizm 1 Ekim Umre grubunu uğurladı. Rabbim umrelerini, ibadetlerini kabul eylesin inşallah. 20 Ekim Umre kayıtlarımız devam etmektedir. Yine aynı şekilde Ekim ayında iki grupta da kampanya yapmıştık kilise özel. 1250 dolardan sevgili dostlar. 20 günlük. Evet, kaliteden taviz vermiyoruz. Aynı şekilde sevgili dostlar, aynı kalitede 1250 dolardan kampanyamızı başlattık. Ve yine 20 Ekim'de de kampanyamız devam etmekte. Tabii ki Kasım ayı itibariyle fiyatlar yükselişe geçiyor, bilginiz olsun. Şimdiden sizleri bekliyoruz ofisimize inşallah. 1250 dolardan sevgili dostlar, Kabe'ye yakın mesafede, 2 dakikalık mesafede lüks otelimizde sizleri ağırlamaktayız. Gaziantep'ten direkt uçuş, 50 gezi programı, 3 gün Medine, 17 gün Mekke, toplamda 20 gün. Bedir, Taif gezileri, ayrıca Mekke iç ve dış gezileri sevgili dostlar. 5 umre, en az 5 umre, bay bayan hocalarımızla sizlere hizmet vermekteyiz. Valiz, sırt çantası, seccade, zemzem hediyemizdir aynı zamanda. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısında ofisimiz. Ofisimizde mutlaka çaya, kahveye bekliyoruz inşallah. Ve sevgili dostlar, 544-748-4207, 544-253-5187 telefon numaramız. Evet, şöyle Fırat Türkmen'den güzel bir ilahi dinleyelim sevgili dostlar. Benden herkese, sesimi duyan herkese armağan olsun. Özellikle tüm sanayi esnafına armağanım olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Çarşı esnafına gelsin hayırlı işler dileklerimle. Hastane çalışanlarına, hastane personeline özellikle Mehmet Polat'a armağan ediyorum. Aynı zamanda hastanede yatmakta olan hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ve tüm kaptan şoförlerimize armağan olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim kazalardan, belalardan muhafaza eylesin inşallah.

Evet sevgili dostlar, birbirine en güzel ilahilerle devam ediyor. Birliktelik radyonun Sultan Dağı ve ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Zikir Turizm, Hac ve Umre Organizasyonu katkıları altında. Evet, bugün Allah için ne yaptın diyecek Yüksel Korkmaz. Bugün Allah için ne yaptık? Veya bundan önceki günlerde Allah için ne yaptık? Günün sonunda sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar oturup düşündük mü günün sonunda? Bugün ben Allah için ne yaptım? Bunun sorgusunu kendimize sormalıyız sevgili dostlar. Kendimizi sorgulamalıyız. Bugün Allah için ne yaptık? Allah'ın rızasını kazanabilmek için 5 vakit namazımızı eda ettik mi? Bir garibin yüzünü güldürdük mü? Bir garibin hakkına geçmeden hakkını verebildik mi? Yanımızda çalışan işçinin hakkını gözettik mi? Veyahut da yanında çalıştığımız iş yerinin işin hakkını verebildik mi? Aldığımız parayı hak ettik mi? Herhangi bir kişiye, tanımadığımız bir insana Allah'ın selamını verdik mi? Güler yüz gösterdik mi? Biliyorsunuz ki güler yüz de büyük bir sevaptır sevgili dostlar. Evet, bir yetimin başını okşayabildik mi? Allah için bugün ne yaptık diye sevgili dostlar, uyumadan, yatmadan önce kendimizi sorgulamalıyız. Şu üç günlük dünyada, aslında üç günlük de değil, dün geçti, bugün. Bugünü yaşıyoruz. Hesabımız hep bugün olmalı, yarını olmamalı. Yarının hesabını Allah bilir. Biz bugünü yaşayalım. Bugün de olduğu gibi rızkımızı buna göre ayarlayalım. Rabbim rızkımızı buna göre bize göndersin inşallah. Bereketli eylesin rızkımızı. Helalinden eylesin inşallah rızkımızı. Evet, bugün Allah için ne yaptın diyecek sanatçımız Kilisin Sultanı'nda bizler için seslendirecek bu güzel ilahi.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla

0: Sanatçısı Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamımız sizleri bekliyor. Beğendiğiniz taze balıkları dilediğiniz şekilde pişirtebilir, sıcak ve lezzetli bir şekilde afiyetle tüketebilir, evlerinize ve iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
2: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: 1 Ekim ve 20 Ekim Uğreleri'nde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. 1250 dolardan başlayan fiyatlarla 20 gün her şey dahil Uğre programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı Uğrelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt 0544-748-4207 0544-253-5187. Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.

Evet sevgili dostlar, Kilisenin Sultanı'nda devam ediyor birliktelik, zikir, turizm, hac ve umre organizasyonu katkıları altında. Evet, her hafta olduğu gibi sevgili dostlar, halifeler, dört büyük halifenin hayatını anlattık, sahabelerin hayatını anlattık. Bu hafta da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hayatını anlatacağız sevgili dostlar sizler için. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh İslam Devleti'nin ikinci halifesi, adaleti ve cesaretiyle tanınan büyük bir sahabidir. Mekke'de fil vakasından yaklaşık 13 yıl sonra dünyaya gelmiştir. Kureyş kabilesinin Benu Adi kolundandır. Müslüman olmadan önce ticaretle uğraştı, okuma yazma bilmiyordu ve dönemin zorlu şartlarında boyun eğmez yapısıyla bilinirdi. Evet sevgili dostlar, ilk yıllarda İslam'a ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı sert bir tutum sergiledi. Taha suresini dinledikten sonra kalbi yumuşadı ve 616 yılında veya 34 yaşında Müslümanla şereflendi. İslamiyetle şereflendi. Onun iman etmesi Müslümanlara büyük bir güç ve cesaret kattı. Bu nedenle kendisine hakkı batıldan ayıran anlamında Faruk lakabı verildi. Evet sevgili dostlar, Hazreti Ebubekir'in vefatının ardından 23 Ağustos 634 tarihinde İslam halifesi seçildi. 10 yıllık halifeti döneminde Kudüs, Suriye, Irak, İran ve Mısır fethedildi. İslam toprakları çok genişledi. Devlet teşkilatında büyük yenilikler yaptı. İlk kez düzenli ordugah şehirleri kurdu, divan teşkilatını oluşturdu ve devlet hazinesini Beytül Mal düzenledi. Adaleti o kadar titizdi ki idarecileri ve ailesini sıkı denetler, halkın hakkını kendi canından üstün tutardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Evet sevgili dostlar, Hazreti Ömer radıyallahu anh hayatındaki en belirgin iki yön olan adalet anlayışı ve fethedilen topraklardaki kurumsal dehası, İslam tarihinin yönünü tayin eden en önemli unsurlardır. Bu iki başlılığı şu şekilde detaylandırabiliriz sevgili dostlar. Hazreti Ömer'in adalet mekanizması din, dil, ırk ve akrabalık bağı gözetmeksizin herkes için eşit çalışırdı. Şam'da veya Medine'de bir cami genişletilirken bir Yahudi'ye ait arsa valilik tarafından kamulaştırılır.

almak istenir. Vatandaş rıza göstermeyince vali arsayı zorla alır. Mağdur vatandaş Medine'ye gelip durumu Hazreti Ömer'e şikayet eder. Hazreti Ömer bir deri parçasına şu tarihi cümleyi yazar: "Bilesin ki ben Nur-i Şivan'dan daha az adil değilim." Bu notu alan vali mesajın ağırlığını anlar ve derhal caminin yıkılması pahasına da arsayı sahibine iade eder sevgili dostlar. Hazreti Ömer'in Yahudi vatandaşa tutumu ve adaleti, kendi oğluna ceza uygulaması sevgili dostlar. Aynı zamanda oğlu Abdurrahman Mısır'da içki içtiğinde dönemin Mısır valisi Amr bin As halifenin oğlu olduğu için cezayı kamusal alanda değil valilik avlusunda uygular. Durumu öğrenen Hazreti Ömer en ufak bir itimaz veya ayrıcalık şüphesini yok etmek için oğlunu derhal Medine'ye çağırır ve cezasının had İslam hukuka gereği toplumun önünde eksiksiz bir şekilde yeniden infaz edilmesini sağlar. Evet, Hazreti Ömer'in adaleti. Oğlu da olsa adalet adalettir Hazreti Ömer'de. Evet sevgili dostlar, onun adaletinin sınırları sadece insanları değil tüm canlıları kapsıyordu. Meşhur sözünde şöyledir: Fırat'ın veya Dicle'nin kenarında bir kurt bir koyunu kapsa Allah bunun hesabını Ömer'den sorar diye korkarım diye buyurmuştur. Göreve atadığı valilerin mal varlıklarını kayıt altına alır, görev sürelerindeki artışların hesabını sorardı. Kendi ailesinin devlet imkanlarından faydalanmasını kesinlikle yasaklar. Halk sizin bana olan yakınlığınıza bakarak hata yapar diyerek akrabalarını herkesten daha sıkı denetlerdi. Evet sevgili dostlar, günümüzde de bunu hayatımıza geçirebiliyor muyuz? Hani diyoruz ya, ahbap çavuş ilişkisi. Nerede Hazreti Ömer'in adaleti? Evet sevgili dostlar, Hazreti Ömer radıyallahu an 644 yılının Kasım ayında Müslüman olan bir köle olan Abulülü Feyruz tarafından sabah namazını kıldırırken hançerlendi ve 3 gün sonra vefat etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin yanına defnedildi. Rabbim bizleri şefaatine nail eylesin inşallah. Rabbim bizleri Hazreti Ömer'in adaletinden ayırmasın. Onun izinden gitmeyi bizlere nasip eylesin.

Evet sevgili dostlar, ne demiştik? 644 yılının Kasım ayında Müslüman olan, aslında Müslüman olmayan, münafık bir köle olan Abülülü Feyruz tarafından sabah namazında, sabah namazını kıldırırken hançerlendi ve şehit oldu Hazreti Ömer. Rabbim bizleri şefaatine nail eylesin inşallah.

0: Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik Radyo Nur Sultan'da. Ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Karaoğlu Zikir Turizm katkılar altında. Evet, 20 Ekim Umre kayıtlarımız devam etmektedir sevgili dostlar. 20 günlük Umre $1,250 sevgili dostlar. Kilise özel, kilise özel kampanya $1,250. 3 gün Medine, 17 gün Mekke. Kabe'ye yakın mesafede lüks otel, Gaziantep'ten aktarması direkt uçuş sevgili dostlar. Aynı zamanda 5 Umre 50 gezi programı bay bayan hocalarımızla sizlere hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda sevgili dostlar, valiz, sırt çantası, seccade, zemzem hediyemizdir. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis. 544-253-51-87 544-748 42-07. Evet sevgili dostlar, sizleri ofisimizi inşallah bekliyoruz. Kayıtlar için 20 Ekim ve Ekim'den sonra Kasım'da, Kasım'ın 8'i, Kasım'ın 27'si, aynı zamanda 16 Aralık ve 5 Ocak ve 23 Ocak sömestr, aynı zamanda sömestrden sonra Ramazan Umre kayıtlarımız ve Ramazan bayramı sonrasında Şevval Umre kayıtlarımız da devam etmektedir. Evet, şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ekim ayında $1,250, sonraki aylarda fiyatlar yükselecektir. Güncellenmiştir fiyatlarımız, bunu da buradan belirtmiş olalım sevgili dostlar. Evet, uzun zamandan beri sevgili Mustafa Dorukoğlu hocam, Hallaç hocam aramızda değildi yaklaşık 2 aydan beri. Değil mi hocam, 2 ay oldu hemen hemen.
1: Olmadı da hemen hemen.
0: Hemen hemen oldu. Evet hocam, uzun zamandan beri aramızda değildi, yayın konuğumuz olamadı uzun zamandan beri. Bugün itibariyle inşallah radyomuzda her cuma günü saat 10 itibariyle radyomuzun canlı yayın konuğu olacaktır. Hocam öncelikle hoş geldiniz, safalar getirdiniz, uzun zaman oldu.
1: Allah razı olsun, teşekkür ederim efendim. Sultan, radyo dinleyicilerine de özellikle rahatsızlığımız dolayısıyla bize arayan, soran kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim şu cuma günü hürmetine hastanelerde, evlerinde bizden dua, Rabbimizden şifa bekleyen bütün hastalarımıza Şafi ismi şerif hürmetine şifalar versin. Hastane çalışanlarımıza Rabbim güç kuvvet versin. Rabbim orada emeğe geçen doktorlarımızdan, hasta bakıcılarımızdan, hemşehrilerimizden razı olsun. Gerçekten şu anda Türkiye'deki sağlık sistemi Avrupa'da yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim cümlemizi onun şefaatine nail eylesin.
0: Aynen.
1: Böyle buyuruyor. Bunu da hatırımızdan çıkartmamamız lazım. Hastalık gelmeden önce sağlığınızın kıymetini bilin diyor Peygamberimiz. Bizde kiliste maalesef motosiklet tutkunluğu var. İşte geçenlerde bir festival yapıldı. Motorfest evet, yapıldı. Keşke bisiklet yapılsaydı.
0: O da olur inşallah hocam.
1: İnşallah da Avrupa'da insanlar bisiklete biniyor. Motosiklet var, araba var. Fakat bisiklet kültürünü geliştirmek için küçük yaşta çocuklar bisiklete alıştırılıyor. Yaşlısı genci bisiklete biniyor. Bize tam tersi motosiklet. O da 50 yetmiyor, 100'lük, 100'lük yetmiyor, 125'lik, 250'lik, 500'lük. Maalesef maddi manevi zararı var.
0: Kesinlikle hocam.
1: İnşallah bisiklete yönelir gençlerimiz. O yönde bir çalışmalar olsun.
0: Yani hakikaten hocam çok iyi bir konuya değindiniz. Motosiklet sürücüler özellikle genç yaştaki gençlerimizin altında ve hakikaten de hocam görüyoruz, çarşıda da görüyoruz, caddede de görüyoruz, evlerimizin orada da görüyoruz, önlük kaldıraraktan, hız yaparaktan, surat yaparaktan, ara sokaklardan bence biraz daha denetlenmesi gerekmez mi hocam bu konuda?
1: Ya şöyle,
0: ne düşünürsünüz?
1: Şöyle, bunun önüne geçemezsiniz. Yani
0: ya en azından bir caydırıcılık olur hocam. Evet. Biraz daha denetlenmiş olsa. Yani orta yaş üzeri zaten bilinçli şekilde motosikletini kullanıyor ulaşım amacı olarak, ama gençlerimiz bu işin daha çok şovunda yazık oluyor. Yani sürekli her iki günde bir, haftada bir mutlaka kiliste motor kazası oluyor.
1: Evet.
0: Bunu duyuyoruz.
1: Bir de şahsi yani yaşadığımız ve çevremizden duyduğumuz, işte diz ameliyatı olduk. Nedeni kireçlenme. Neden? Hareketsizlikten. Sürekli dize motosiklette rüzgar vuruyor. Hareketsiz kalıyor. Bisiklet evet. olsa bu olmayacak. Hem sağlıklı olacak gençlerimiz.
0: Evet hocam, siz o konuyu oraya bağladınız. Evet. Ben anladım sizi.
1: Evet evet. Yani bunun çözümü bisiklet yollarının yapılması. Memleketimizde bisiklet yollarının yapılması. Yani arabalarla sürücülerin, bisiklet sürücülerin, motosiklet sürücülerin böyle yani zikzak yaparaktan yolda gitmesini engellememiz lazım.
0: Evet.
1: Buna bir kural getirmemiz lazım. İnşallah zamanla olur. Fakat bizim temennimiz bisiklete gençlerimizin yönelmesi, yönlendirilmesi.
0: İnşallah yani,
1: çalışmalar yapıp, festivaller yapıp.
0: Vallahi hocam evet. bizim gençler biraz zor hocam bisiklete falan da. Ama biraz böyle denetimler falan olursa, özellikle bu egzoz, abartı egzoz takıp da hocam gecenin geç saatlerinde böyle bağırta bağırta. Ben Karataş'ta oturuyorum hocam, aşağıdan bir kaptırıyor motoru. Egzoz açık hocam, evin içinde motorun sesi. Doğru. Yani bu mahallede yaşlısı vardır, çocuğu vardır. Yani çocuklar o sesle, o gürültüyle korkarak yataktan uyanıyor hocam, o derece.
1: Doğrudur. Onun için sünnetullah şudur. Siz kendiniz düzeltmediğiniz için Allah sizi düzeltmez.
0: Yani,
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Evet.
1: Yani şimdi şöyle düzeltmeye önce biz
0: büyükler, bu da bir kul hakkıdır hocam yani. Onu yani belirtelim biz, yani özellikle.
1: Biz büyüklerden başlaması lazım. Büyüklerin buna el atması lazım. İnşallah düzelir. Rabbim gençlerimize hidayet eylesin.
0: Amin.
1: Her türlü kazadan, beladan, musibetten Amin. Emin eylesin gençlerimizi.
0: Amin.
1: Onların kanı hızlı akıyor, hızlı dönüyor. Rabbim mafattan saklasın, beklesin. Benim bu haftaki özellikle kardeşlerimize duyurmak istediğim, anlatmak istediğim, 1 Ekim, 7 Ekim arası camiler ve din görevliler haftası bu hafta. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye genelinde bu haftayı camiler haftası olarak da ve bir tema koyar. Bu tema üzerinden insanlara İslam'ın mesajları aktarır.
0: O zaman hocam bir virgül koyalım. Sizin de hocam yıllardır camilerde görev yaptınız. İmamlık yaptınız. Sizin de gününüz kutlu olsun.
1: Allah razı olsun, teşekkür ederim.
0: Tüm hoca abilerimizin, hoca arkadaşlarımızın günleri kutlu olsun inşallah.
1: Amin. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımıza görev yapan, emekli olan bütün kardeşlerimizin, bugünü Müslüman kardeşlerimizin, camiye canı gönülden bağlanan ihlaslı Müslümanların da bu haftası mübarek olsun, kutlu olsun. Müslümanların hayırlı olsun inşallah. Rabbim Müslümanların birliğine, dirliğine vesile eylesin bu haftamızın.
0: Amin, amin hocam.
1: Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yani camiler hakkında bir hadis-i şerif okumak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yeryüzünde Allah'a en sevimli yerin camiler olduğu, mescitler olduğu bildirilmiştir. Neresmiş? Falanın köşkü değil,
0: evet.
1: falanın sarayı değil. Allah'a en sevimli olan yeryüzünde yapılan mescitler, Allah'a en sevimli olan yerler. O zaman Müslüman bu yerlerden uzak kalmaması lazım. Beş vakit namaz Miraç'ta bize Peygamberimiz hediye olarak getirdi. Bakınız, demin siz Hazreti Ömer'den bahsettiniz, onun hayatından bahsettiniz, onun adaletinden bahsettiniz. İslam tarihinde Hazreti Ömer halbuki önce Müslüman değildi.
0: Evet.
1: Hatta Peygamberimizi öldürmeye giderken yolunu çeviren, git sen önce kardeşini, kız kardeşini ve enişteni düzelt. Onların okumuş olduğu Kur'an'dan etkilenerek Hazreti Ömer Müslüman oluyor. Mescide gelirken, Peygamberimizin yanına gelirken Müslümanlar korkuyorlar. Hazreti Ömer'den çekiniyorlar. Çünkü evet. Hazreti Ömer sert mizaçlı bir insan. Eğer diyor işte kılıcını kuşanmış gelmiş, bırakın diyor Peygamberimiz, şefkat peygamberi. Gelsin diyor. Dizlerinin önüne çöküyor. Dizlerinin üstüne çöküp Müslüman oluyor. 40 kişiye ulaşmışlar. Mescid-i Haram'da namaz kılmamız için diyor, bu kafidir diyor. Mekke'den Medine'ye hicret ederken Hazreti Ömer böyle diyordu. İslam tarihine düşen bir sözü var. Hanımını dul, çocuklarını yetim bırakmak, öksüz bırakmak isteyen varsa işte ben de Allah'ın Resulü'nün arkasından gidiyorum. Şu dağın arkasında karşıma çıksın diyor. Yani cebren hicret etmiştir.
0: Evet.
1: İslam tarihine geçmiştir bu olay. Peygamberimizin şu sözüne ne Ebubekir, ne Osman, ne Ali nail olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh hakkında Allah onlara razı olsun. Rabbim şefaatlerine cümlemizi nail eylesin.
0: Amin.
1: Eğer diyor benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer olurdu diyor. Hazreti Ömer'den yana. Düşünebiliyor musunuz? Yani geçmişi cehaletle geçmiş. Belli bir yaşa kadar.
0: Evet.
1: Hepimizin hayatında bir cehalet vardır.
0: Evet, 34 yılında İslam'a şereflenmiş.
1: Evet, 34 yaşında. Peygamberimiz ne zaman peygamber oldu?
0: 40 yaşında.
1: 40 yaşında. Yani bunlar olgunluk çağı.
0: Evet.
1: Her insanın hayatında bir cahillik dönemi olabilir. Bir hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı diyor, hatasını bilip, hatasına tövbe edip, o hatadan dönen kişi diyor, günah işlememiş kimse gibi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bunu her cuma hutbede söylüyoruz. Ne de söylüyoruz? İmam Hatip hutbeyi okuduktan sonra iki hutbe arasında oturmadan önce böyle diyor. Ette'i bilezzem kemele zembele. Estağfurullah ve etubu ileyhi. Günahından tövbe eden kişi günah işlememiş kimse gibidir. Yani günah işlemek kula aittir. Evet. İnsanlara aittir. İnsan hata yapabilir, günah işleyebilir. Ama günahına tövbe ederse, hatasında pişman olursa o günahı işlememiş gibi hem günahı siliniyor hem de sevap yazılıyor. Allah böyle merhametli. Allah böyle erhamet rahimin. Bazı kardeşlerimiz zaman zaman işte röportaj yapıyorlar. Sosyal medyada görüyoruz. Benim affolacak bir şeyim kalmamış. Bende her türlü pislik var. Ben cehennemin dibini boylayanlardanım şeklinde konuşuyor gençler. Bu yanlış.
0: Evet.
1: Tövbe edeceğiz. İstiğfar edeceğiz. Kalbe döneceğiz. Kalbimize bakacağız. Allah kalplere nazar eder. Dış görünüşümüz insanlara itici gelebilir. Yanlış olabilir, yanlış hareketler yapmış olabiliriz. Ama Allah'ın en çok hoşuna giden, tövbe edip pişman olan kişinin diyor yapmış olduğu amel Allah'ın en çok hoşuna gidiyor. Kulum beni bildi diyor. Aynen Peygamberimizin hadisi kutsisinde anlattığı gibi. Geçmiş kavimlerden bir kişi zorba, şiddet bir adam. 99 kişiyi öldürmüş, katletmiş. Düşünebiliyor musunuz?
0: Evet.
1: 99 kişiyi katletmiş bir kişiden bahsediyor. Bu kişinin gönlüne bir gün tövbe, yani pişmanlık geliyor. Acaba Allah beni affeder mi? Şeklinde. Rivayete göre gidiyor bir papaza danışıyor. Diyor ki ben 99 kişiyi öldürdüm. Allah beni affeder mi? Allah seni affedecek bir şey kalmamış ki. Allah seni affeder mi diyor. Cahil adam.
0: Evet.
1: Kalkıyor onu da öldürüyor. 100 kişi olmuş. Düşünebiliyor musun? 100 kişiyi katletmiş bir kişi. Daha sonra bir zaman sonra yine gönlüne bir pişmanlık geliyor. Yaptığı hatalardan dolayı. Bir alime danışıyor. Diyor ki böyle böyle böyle benim hayatımda. O alim kişi, o bilen kişi. Hani Kur'an'da diyor ya, bilenlerle bilmeyenler bile olmaz. İnsan bazen çok şey bildiğini bilir. Fakat bir yerde yanılır.
0: Evet.
1: Bildikleri kendisine fayda vermez.
0: Evet.
1: Bu hepimizin hayatında böyledir. Ben çok biliyorum diyen çok yanılır.
0: Evet.
1: Yani Allah'ın bildirmesi başka. Allah'ın öğretmesi başka. Allah'ın öğrettiği kadar biz biliriz. Evet. En iyi bilen Allah'tır. Alim olan Allah'tır. Külli şeye kadir Allah'tır. O alim diyor ki ne? Seninle diyor Allah'ın arasına kim girebilir? Eğer senin gönlünde böyle pişmanlık varsa,
0: evet,
1: sen diyor Allah'a yönel. Senin de Allah'ın arasına kimse giremez diyor. Burada bir ışık yakıyor. Nasıl bir ışık? Vakti zamanında bu mesele bir tarafta kalsın. Bir tüccarın, bir bakkalın 3 evladı varmış. Bu kıssadan hisse tabi. Öbür hadisi kutsi. Adam mahallede bir bakkal açıyor. İşleri genişliyor. İşleri büyüyor. İşler büyüyor. İşleri yetişemez oluyor. Ama dürüst bir esnaf. 3 tane oğlu var. Her birine bir iş yeri açmış. Adam yaşlanmış. Artık işi devretmesi gerekiyor. İşin başına bir tanesini geçmesi lazım. Ama 3 tane çocuk var. Onları sınamak için onlara diyor ki oğlum alın sizi işte şu kadar parayı, şu diyor odayı dolduracak kadar ticaret yapacağım bir şeyler alın getirin diyor. Biri 70 pamuk almış, odayı doldurmuş. Biri de 70 saman almış. Biri de bir mum almış o paraya, 3 kuruş paraya. 3 kuruş, 5 kuruş her neyse. Bir de kibrit almış. Ne yaptın oğlum demiş. Demiş baba demiş verdiğim parayla ucuz saman aldım. Burayı samanla doldurdum. Güzel demiş. Sen ne yaptın? Ben de demiş pamuk aldım. Odayı pamukla doldurdum. Ucuz aldım. İşte şu kadar karım olur. Sen ne yaptın oğlum demiş. Sen bir şey yapmadın mı? Oda burası gibi karanlık.
0: Evet.
1: Bir mum almış, mumu kibritle yakmış, içeri aydınlanmış. Espriyi anladık mı? Bir mum yakmak, bir ışık yakmak. İnsanların ufkuna.
0: Evet.
1: İşi başına o küçük çocuk geçiyor. 3 kuruşta, 1 kuruşa diyor. Kibrit aldım, 1 kuruşa mum aldım, 1 kuruşta attı baba diyor. Güzel oluyor. Çalışan adam, kafası çalışan adam sensin diyor. İşin başına bu kardeşiniz geçecek diyor. Alim böyledir. Alim yol gösterendir. Alim aydınlatandır. Alim hem dünyaya hem ahirete Allah ne yapıyor bize? Kur'an'ıyla ışık tutuyor.
0: Evet.
1: Kur'an nurdur diyor. Kabirde bile nurdur. Diyor ki o alim, o kişiye, o yüz katil sahibine, sen diyor Burak'ta zalim, gaddar olarak bilinen bir insansın. Gel sen buradan başka bir beldeye git. Seni tanımayan bir yere git. Orada yaşa diyor. Burada insanlar seni diyor tanıyor, biliyor. Senden diyor Allah'ın arasına kimse giremez. Adam tabii pişmanlık nedim duymuş. Uzaklaşıyor, gidiyor. Rivayete göre yolda Allah işte Azrail ruhunu kabz ediyor. Ölmüş o kişi. Rahmet melekleri bir tarafta, azap melekleri bir tarafta. Ölünün başında. Onlar diyor ki bu adam tövbe etti, Allah affetti. Onlar diyor ki bu adam 100 sene katil sahibi. Allah'a müracaat ediyor. Ya Rabbi bu kulun nasıl olacak? Allah-u Teala Hazretleri Erhamer Rahimin, merhametlerin en merhametlisi, Ekremeli Ekremin, ikram edenlerin en şereflisi Allah Celle Celaluhu. Allah'ın 99 tane ismi şerifi vardır biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Her birinin bir anlamı var. İkram edenlerin en şereflisi, en cömerti Allah. Kulun nedim olmuş ya, pişman olmuş ya. Gideceği yerle geleceği yeri ölçün diyor. Gittiği, çıktığı yerle gideceği yeri. Sadece onu da Allah yakınlaştırmış gideceği yere. Rivayete göre Allah merhametli ya, göğsü gelmiş. Bu kulumu da cennete koyun. Şimdi 100 tane katili Allah affetmiş. Ama ne yapmış? Kalben pişman olmuş.
0: Evet.
1: Hatasız kul var mı?
0: Yok tabii.
1: Günahlarımıza tövbe evet edeceğiz. Bugün cuma günü. Değil mi? Namaz kılmıyorsak bugün Allah için şu anda radyolara başlarında bizi dinleyen kardeşlerimiz, gençlerimiz kalplerinden Allah arasında kimse giremez. Güzelce abdestlerini alsınlar. Bu cuma günü bir mescide, bir camiye gitsinler. Orada Rablerle baş başa kalsınlar. Ya Rabbi ben hata ettim, günah işledim. Yani Yunus Aleyhisselam bile tövbe etmiş.
0: Bugün bir başlangıç olsun. Evet, cuma namazı.
1: Evet, bir başlangıç olsun inşallah. Camiler haftası. İnşallah. Rabbim cümle günahlarımızı affeylesin. Şu anda bizi dinleyen kardeşlerimizden içinden böyle canı gönlünden pişman olan kardeşlerimizle pişmanlıkları Rabbim kabul eylesin.
0: Amin.
1: Gençlerimize hidayet eylesin. Allah beni affetmez demeyeceğiz. Allah evet. Affeder. Orada, yeter ki kul ona dönsün.
0: Evet. Günahlarımız Allah'ın rahmetinden büyük değildir değil mi hocam?
1: Amenna ve sadakna.
0: Elhamdülillah.
1: Evet.
0: Yani tövbe edeceğiz. Günahlarımıza tövbe edeceğiz. Bir daha işlememek üzere inşallah tövbelerimize günahlarımıza tövbe edip diyeceğiz ki Allah'ın rahmeti benim günahlarımdan daha büyüktür. Rabbim rahmet eder. Rabbim gafurur rahimdir.
1: Amenna.
0: Cuma günü itibariyle de inşallah, cuma namazı itibariyle de inşallah namazlarımıza, beş vakit namazlarımıza, sadece namaz cumadan ibaret değildir değil mi hocam? Beş vakit
1: tabii
0: namazlarımızı da eda etmemiz gerekiyor.
1: Onu da açıklayalım o zaman.
0: Onu reklamdan sonra açıklayalım o zaman peki, hocam. Tabii. Evet sevgili dostlar, kısa bir reklam arası, sonrasında buradayız inşallah.
2: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam. Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
3: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
3: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Efendim Kilisenin Sultanı'nda devam ediyor birliktelik. Ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Karoğlu Zikir Turizm katkılar altında birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel bir ilahiyle programımızı süsleyelim şöyle sevgili dostlar. Evet, bizlere kulak veren tüm dostlarımıza armağan olsun. Özellikle Avusturya'dan, evet şu an izinde, şu an kiliste olan Abdullah Kuş'a armağan ediyorum özellikle. Eşi Necla Hanım'a ve çocukları Dilan ve Abdülsamet Bey için gelsin özellikle. Ve bizlere kulak veren tüm dostlarımız için gelsin. Ve Hasan Dursun seslendiriyor. Levlake, Levlake.

0: Hocam, hocam, yara Muhammed yarası sallallahu aleyhi ve sellem. Selatü selam olsun.
1: Allahümme selamet.
0: Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik Radyo'nun Sultan'da. Gönüllerimizi hoş eden, bizleri duygulara boğan birbirinden güzel ilahilerle hocamızın sohbetiyle birlikteliğimiz devam ediyor inşallah. Evet hocam, noktalamıştık. Nerede noktalamıştık?
1: Şöyle demiştik, namaz demiştik.
0: Namazda noktalamıştık.
1: Cuma başlangıç olsun inşallah.
0: Evet, dedik. Cumamız başlangıç olsun inşallah.
1: Bir ikincisi, siz demiştiniz ki ne, yani 5 vakit namaz var. Efendim ben cumadan cumaya gidiyorum. Bazı kardeşlerimiz.
0: Evet.
1: Güzel şey ama Allah 5 vakit namaz farz kılmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 vakit arasında diyor. Yani öğle namazını kıldım, ikindi namazına kadar işlemiş olduğumuz ufak tefek hata, günah, bilerek veya bilmeyerek namaza gittiğimiz zaman diyor,
0: evet,
1: Allah o aradaki diyor günahları affeder, siler, bağışlar. Düşünebiliyor musunuz?
0: İki vakit arasında.
1: Evet, iki vakit arasında ufak tefek yapmış olduğumuz hata ve günahları Allah diyor affeder. Evet.
0: Rabbimin rahmet.
1: İki namaz arasında namaza gidiyoruz ya.
0: Evet hocam.
1: Şimdi dedi ki hata yapanların en hayırlısı hatasında pişman olup tövbe eden kişidir. Günahı siliniyor, onun yerine sevap yazılıyor. Düşünebiliyor musun? Kalbimizden birine kötülük yapmak istedik. Onu biz kötülüğü yapmadığımız müddetçe günah yazılmıyor. Ne zaman ki o kötülüğü yaparsa o kötülük bir kötülük orada yazılıyor. Allah indinde. Bir insana bir kötülük yaptığımızda, iyilik de yaparsanız size, kötülük de yaparsanız size diyor ayette.
0: Evet.
1: İyilik de yaparsanız size, kötülük de yaparsanız size diyor. Yani bir kişi birine kötülük yapsa kendine kötülük yapmıştır.
0: Evet hocam.
1: İyilik yapsa kendine iyilik yapmıştır. Başkalarına zarar veremez. Onun için İki vakit arası dediğimiz 5 vakit namazlarımızı da terleyemedik. 5 vakit namazlarımızı kılalım. Allah emrettiği için kılalım.
0: Evet.
1: Falan filanın hatırı için değil. Hacının hocanın hatırı için değil. Yani günde bir saatimizi almaz namaz.
0: Evet.
1: Fakat nefse ağır gelir. Şimdi namazdan önce işte sohbet ediyoruz. Efendime söylüyoruz, konuşuyoruz, söylüyoruz, eğleniyoruz. Hiçbir şey yok. Fakat namaza durduğumuz andan itibaren şeytan aleyhilâne, insanın fıtratına düşman olan, ezeli ve ebedi düşmanımız olan şeytan ve nefis devreye giriyor namazdayken.
0: Evet.
1: Şimdi bizi dinleyenler diyecek ki Allah Allah, gerçekten bana da böyle oluyor. Namaza durduktan sonra aklınıza gelmedik şey kalmaz.
0: Evet.
1: Namaza dururuz, bir kere esneme başlar namazda.
0: Evet.
1: Şeytan aleyhilâne diyor, hayırlı bir iş yaptığımızda vücudumuzdaki damarların içerisinde kan nasıl dolaşıyorsa şeytan da diyor aynen o damarlarda gezen kan misali insanın içerisinde vesvese vermek için, insana namaz kılanın namazından çalmak için,
0: evet,
1: iyi amelinden çalmak için, salih amellerinden çalmak için o kişiye vesvese verir. Özellikle namazda iken bu gelir.
0: Evet hocam.
1: Bakınız. Niçin?
0: Evet, olmadık şeyler gelir.
1: Kıbleye.
0: Evet.
1: Dost doğru yola yöneliyoruz. Rabbimize yöneliyoruz. Dünyayı arkamıza almışız.
0: Evet.
1: Fakat şeytan da aleyhilâne ve nefis bizi halimize koymuyor. İş ne oldu? Falan geldi mi, filan gitti mi?
0: Evet.
1: Araba nasıl oldu? Ev nasıl oldu? İş nasıl oldu? Gelen oldu mu, giden oldu mu? Para geldi, evet, mi, gelmedi mi?
0: Evet.
1: Namazda bu şekilde bize vesvese verir şeytan.
0: Peki hocam, size bir soru yönelteceğim inşallah. İslam'ın şartı kaçtır hocam?
1: Şimdi İslam'ın şartı 5.
0: 5. Kelime-i şehadet.
1: Evet.
0: Değil mi hocam? Zaten elhamdülillah Müslüman olarak doğduk. Kelime-i şehadeti zaten doğduğumuz andan itibaren kelime-i şehadet Allah'ın izniyle inşallah Müslüman olarak hayata geldik. Hacca gitmek, değil, evet, mi hocam?
1: zenginsek yani bizi götürüp evet. getirecek paramız varsa farzdır.
0: O. Farzdır. Evet. Oradan ne oldu hocam? Muaf olduk.
1: Eğer fakirsek gidecek
0: durumumuz yoksa. Fakirsek durumumuz da yoksa hacdan muaf olduk.
1: Evet.
0: Oruç tutmak hocam.
1: Evet. Yani yüce kuvveti yerinde olan Ramazan orucunu bir ay oruç tutacak. Evet.
0: Hastaysak, rahatsızsak o da düştü hocam.
1: Hastaysa düşmüyor, hayır.
0: Yani oruç tutacak durumda değilsek.
1: Oruç tutacak durumda değilsek iyileştikten sonra tutacağız. Yine kaçış yok. İyileşecek durumumuz yoksa
0: evet.
1: kefaretini vereceğiz.
0: Oradan da muaf olduk hocam. Evet. Ne yaptı hocam? Üç oldu. Ne kaldı hocam? Zekat vermek.
1: Zekat vermek. Zenginsek, malımız varsa, malımızın işte 40'ta bir paramız varsa vereceğiz. Davarımız, dolabımız varsa onların nisap miktarı belli. Onlardan evet. Fakir fukara.
0: Varsa yok, yoksa zaten ondan da muaf olduk hocam. Geriye kaldı namaz hocam. Şimdi paramız olsa da, zengin evet. olsak da,
1: evet.
0: hastalansak da,
1: evet.
0: Hacca gidecek durumumuz olmasa da
1: namazdan kurtuluş yok.
0: Namazdan kurtuluş yok.
1: Niçin? Es-salatu imaduddin diyor
0: evet, Peygamberimiz.
1: Namaz dinin direğidir. Kim namazı terk ederse dininin direğini yıkmış olur diyor. Namaz insanları kötülüklerden alıkoyması lazım. Kötülüklerden alıkoyması lazım. Biz her namazda, her rükatta Fatiha suresini okuyoruz.
0: Evet.
1: Orada diyoruz ki biz Rabbimize, Rabbimiz bize böyle demiş. Ya Rabbi yalnız sana ibadetler, yalnız senden yardım evet. senin. Bizi dost doğru yola ilet. Nimet verdiklerini, sırat-ı müstakim üzere olanlardan eyle ya Rabbi. Nimet verdiklerini yoluna, diğerlerinin değil. Bazen uğramış, yolunu şaşırmışlardan eyleme ya Rabbi. Namazda bunu söylüyoruz Rabbimize. Bu şekilde dua ediyoruz.
0: Evet,
1: Rabbimiz
0: hocam.
1: Bize bu şekilde dua etmeyi öğretiyor. Namazımızı ya, bu şekilde kabul evet. ediyor.
0: Yani nereye geldik hocam? Namazdan kurtuluş yok.
1: Evet.
0: Eğer abdest alacak suyu bulamazsan diyor, toprakla teyemmüm edeceksin, yine o namaza geleceksin diyor hocam.
1: Evet Rabbim.
0: Paran da olmasa o namaza geleceksin. Hastasan dahi elin ayağın bile tutmuyorsa gözlerinle kılıp o namaza geleceksin diyor.
1: Evet.
0: Yani namazın önemi hayatımızda çok önemli hocam.
1: Tabii tabii yani bunun kurtuluşu yoktur.
0: Evet.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Yarın yevmül kıyamette insanlar önce namazdan hesaba çekilecekler. Namazı evet. olan diyor kurtulmuştur.
0: Evet.
1: Tek kelime bitti. Namazı olan kurtulmuştur. Efendim ben namaza durduğumda işte aklıma olmadık türler şeyler geliyor. Şey oluyor, böyle oluyor. Kaç rikat kıldığımı şaşırıyorum. Yani bizi dinleyenler iyi dinlesinler. Yalnız bu size değil. Hacıya da geliyor. Hocaya da geliyor, müftüye de geliyor.
0: Evet.
1: O şeytan aleyhilane. Hırsız fakirin evine gitmez. Hırsız evet. zenginin evinde ne varsa onu çalmaya gelir. Müslüman da namazlı iken salih amellerle kasayı doldururken o kasadan namazınızdan, rükûnuzdan, secdenizden çalmak için şeytan aleyhilane ikinci rikâtta mıyım, üçüncü rikâtta mıyım diye size vesvese verir. Ama yönünüzü kıbleden çeviremez şeytan. Yeter ki biz Allah için duralım. Ha?
0: Evet.
1: Namazda tamam kalbimize, aklımıza her şey gelebilir ama namazdayken kıbleden bizi şeytan çeviremez. Onun için
0: evet hocam. Namaz,
1: camiye, cemaate devam etmemiz
0: özellikle
1: lazım.
0: De camilerde cemaatle kılmaya
1: evet.
0: gayret gösterelim.
1: Niçin?
0: Niçin hocam?
1: Niçin? Onu evet. da söylerim.
0: Onu da söyleyeyim.
1: Caminin hocam. Önemini. Bakın bu hafta camiler haftası. Cami cem olmak, toplanmak. Kur'an'da cami kelimesi yani geçmiyor, mescit olarak geçiyor. Şöyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem caminin fazileti hakkında şöyle bir müjde vermiş. Kim Allah rızası için mescit yaparsa Allah da benzerini ona cennette inşa eder. Evet. Bir beldede camilerin olması o beldenin Müslüman olduğunun işaretleridir. Öyle değil mi efendim?
0: Evet. Tabii.
1: Evet. Yani yine diğer bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle diyor. Bir mümini öldükten sonra amellerinden ve yaptığı iyiliklerden ulaşacak şeylerden biri de yaydığı ilim, geride bıraktığı iyi evlat, miras olarak bıraktığı Musaf-ı Şerif, yaptırdığı mescit, yolcuların barınması için inşa ettiği ev, akıttığı su, sağlığı yeridi iken malından çıkarıp verdiği sadakadır. Bunlardan hangisini yapmış ise öldükten sonra onun sevabı kendisine ulaşıp buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. en faziletli mescitler, en faziletli mescitler bunlar üçtür. Bunlar Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Haram yani Kabe'yi çevreleyen mescittir. Yani Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yerdir. Mekke-i Mükerreme'de Belde-i Haram'da adı verilmiştir. Harem dahilinde kan dökmek, ağaç kesmek, avlanmak haram kılınmıştır. Evet. Onun için buraya harem bölgesi diyoruz. Mescid-i Nebevi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicretlerinde inşa etmiş oldukları mescittir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri de yine Mescid-i Nebevi'nin içerisinde bulunmaktadır. Yani vefat ettiği odasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya defnolmuş. Evet. Bütün peygamberler bu şekilde olmuştur.
0: Yani mescitler, camiler evet. bizim için önemlidir.
1: Tabii.
0: Evde kaldığımız bir sevap, camide kıldığımız 27 kat, öyle evet. değil mi hocam?
1: Evet.
0: Kudüs'te kıldığımız 100 katı, evet. Mescid-i Nebevi'de kıldığımız 1000 katı, Mescid-i Harem'de, Kabe'de 100.000.
1: 100.000 rekat evet. namaz kılmış gibi Allah sevap yani, yazıyor.
0: Bundan dolayıdır ki evet. cemaatle namaz kılmak çok eftaldir.
1: Çok eftaldir, çok önemlidir.
0: Evet.
1: Beyt-i Maktus dediğimiz yani Kudüs'teki Aksa çok Irak demektir. Mescid-i Haram'dan çok uzakta bulunduğu için bu adı almıştır. Bu mescid Süleyman Aleyhisselam tarafından inşa edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin faziletiyle ilgili şöyle buyurmuştur. Namaz ve ibadet için hiçbir mescide yolculuk edilmez.
0: Evet.
1: Yolculuk edilmesi doğru olmaz. Yalnız şu üç mescid hariç bunlar için yolculuk edilir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dır. Evet. Bu üç mescid için evet. yolculuk yapılır. Rabbim şu anda zincirler vurulmuş. Mescid-i Aksa'nın da zincirlerini kırıp Müslüman olaraktan orada gidip namaz kılmayı bizlere ve bizi dinleyen kardeşlerimize nasip eylesin Rabbim.
0: Amin.
1: Şu
0: Amin.
1: Cuma hürmetine, Cuma saati hürmetine Müslümanlara zulüm yapan zalim Netanyahu'yu Rabbim kahru perişan eylesin. İsrail'i ve onların yandaşlarını, Amerika'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı kahru perişan eylesin. Müslümanlara, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize zafer nasip eylesin. Rabbim bizleri onlarla beraber haşr eylesin. Şimdi orada şehit olan, katledilen kardeşlerimiz, çocuklarımız var. Biz de bu şekilde temennide bulunalım. Yani onlar öldürülüyor ama bir ölüyor, bin diriliyor. Allah yolunda öldürenlere ölüler demeyin diyor Kur'an'da Rabbimiz. Onlar diridirler fakat siz farkına varamazsınız. Allah yolunda ölmek. Rabbim Allah yolunda şehit olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Niçin? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Şehidin diyor ölmesi, bakınız ölüm acısı çok büyüktür. Peygamberimiz bildiriyor. Ölüm acısı çok büyüktür diyor. Hatta şöyle

0: alimlerle, peygamberlerle haşrilesin. Rabbim dünya Müslümanlarına güç kuvvet versin. Özellikle Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Filistin'de kardeşlerimize sabır versin. Onlara bizim elimizle bize yardım etmeyi bize nasip eylesin. Şu cemaat saati hürmetine İslam diyarlarını kana bulananlara da Rabbim kahru perişan eylesin.
1: Amin hocam. Şöyle güzel bir ilahiyle programımızı süsleyelim o zaman hocam. Sonrasında yine sohbetimize devam edelim.
0: İnşallah.
1: Ne diyelim hocam? O zaman Medine'de bir pazar diyelim mi hocam?
0: Evet, iyi olur.
1: Eyvallah. Bizlere kulak veren tüm dostlarımıza armağanımız olsun en güzel ilahiler.

kıl beni ey namaz. Çöllerden topla hücrelerimi. Rahmetinin bahasında ağırla bu itik kalbi. Kıl beni ey namaz. Secdede ruhumu yeniden fısılda bana. Şah damarı yakınlığından emzir bu puslu bedeni. Kıl beni ey namaz. Küçülsün dağlar. Denizler taşsın, dağılsın kalabalıklar. Rükû rükû doğrult eriliklerimi. Kıl beni ey namaz. İkiye bölünsün kalbim. Ortasından çatlasın kıblenin şakağından. Sevgilimin işaret parmağı değsin yeter ki göğsüme. Kıl beni ey namaz. Topla sevdalarımı kırık aynaların çatlaklarından. Ömrüme ilikle sevinçlerimi. Firuze düşler düşür alnımın şafağına. Kıl beni ey namaz. Tenim İbrahim gibi ateşe düşmüşken uzak tut nefsimin nemrudundan beni. Gül kokulu serinlikler yağdır yüreğime.

kıl beni ey namaz. Günahın, isyanın, nisyanın kuytusunda büyüttüğüm pişmanlığımın yüzünü yerden kaldır. Utandırma beni. Al karanlıklarımı, al karanlıklarımı, göz bebeğinde yıka. Kıl beni ey namaz. İnsan kıl beni. Doğru kıl, duru kıl, diri kıl beni. İnsan kıl bu bedeni. Ah, alnımı dayadığım secdegahıma kim serpti bu incileri? Kim? Kim bu dua hammalı ellerimin yüküne ortak? Kim? Ah, ziyankârı çıkarak. Ah, namütenahi kavrayışın yolcusu. Ah, içimde biriktirdiğim yalnızlığın seyr-ü sefer gölgesi. Ah, gitmek, gidememektir kendinden. Amentümün arasatında bir tedirginim ben. Aklımın köşe bucak ilticaları sevgilide kaldı. Hangi gaflete büründü ki ellerin sızlatıyor dokunduğu tenleri? Ah, haydin felaha, haydin felaha, haydin namaza, haydin kurtuluşa.

0: Evet sevgili dostlar, Sena'yı Demirci'den dinledik. Kıl beni ey namaz dedi sanatçıma sevgili dostlar bizler için. Evet, birliktelik devam ediyor radyomuz Sultan'da, Sultan Efendi. Evet sevgili dostlar, programın başında da söylemiştik. 1 Ekim Umre grubumuzu dün uğurladı kutsal topraklarda. Şu anda Peygamber Efendimizin huzurundalar sallallahu aleyhi ve sellemin. Cuma namazını eda edecekler inşallah. Sabah gezlerimizi tamamladık dediğim gibi. Uhud'a gittiler, Hazreti Hamza şehitliğine gittiler. Okçular Tepesi'ne gittiler, tek tek oralar ziyaret ettiler. Kıbleteyn Mescidi'ne, 7 mescitlere gittiler, Hendek Savaşı'nın olduğu yere. Sonrasında Kuba Mescidi'ne gittiler, İslamiyet'in ilk mescidi olan. Ve her taşında Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin el izinin olduğu, ayak izinin olduğu, terini döktüğü o mübarek Kuba Mescidi'ne de gittiler, ziyaret ettiler, namazlarını kıldılar ve şu anda da Peygamber Efendimiz'in huzurunda cuma namazını eda etmek üzere oradalar. Rabbim dualarını kabul eylesin, Rabbim ibadetlerini kabul eylesin. İnşallah Kabe'ye giderken karnı menazilde umre niyeti yapıp Kabe'ye, Mekke'ye gidecekler ve ilk umrelerini gerçekleştirmiş olacaklar yarın itibariyle inşallah. Evet hocam, çok güzel bir duygu. Keşke biz de orada olsaydık.
1: İnşallah Rabbim nasip etsin, davet etsin. Bizi dinleyenlerle beraber inşallah gidelim.
0: Amin. İnşallah hocam.
1: İnşallah. Temennimiz bu olmalı. Allah'ın rızası olmalı. Allah'ın rızasını kazanmak olmalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki 3 mescid için hicret olunur. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, bir de Kudüs'te Mescid-i Aksa mescid için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde biliyorsunuz Kuba mevkiine, Kuba köyüne geldiğinde evet, orada Takva Mescidi adı altında anılan Kuba Mescidi'ni yapmıştır.
0: Evet.
1: Mescid-i Nebevi, yani kendisinin mescidini daha sonra yapmıştır. Zaman zaman Peygamberimiz cumartesi günü diyor, kim benim diyor, mescidime giderse, Kuba'ya giderse, orada iki rekat namaz kılarsa bir umre sevabı kazanmış olur diyor. Evet. Peygamberimiz cumartesileri Peygamberimiz gider o mescidi ziyaret edermiş.
0: Evet, özellikle yani cumartesi
1: şimdi,
0: günü.
1: Evet. Onun için mescid Müslümanların hayatında bir yer alması lazım. Sahabe-i kiram efendilerimiz mescide geldiklerinde hal hatır sorarlar, muhabbet ederler. Bir sıkıntısı, bir derdi olanın derdine, sıkıntısına çare olmak için el birliğiyle hareket ederlerdi. Bakın bugün bizim yanıldığımız, bizim hata yaptığımız bir konuda şu, günlerden beri işte bu sosyal medyada foncular, işte şuncular, buncular adı altında isim mevzu bahis değil. İsimler adı altında İslam'a zarar veriyoruz.
0: Evet.
1: Dine zarar veriyoruz. Yani tamam, adam Müslüman kisvesinde yanlış yapmış. Dedik ya, hata yapanların en hayırlısı
0: evet,
1: hatasına pişman olandır. Müslüman hata yapar mı? Yapar. Günah işler mi? İşler. Ama bunda ısrar etmesi yanlış. Şimdi Hazreti Ömer peygamberi öldürmeye giden zamanda kişiydi. Hazreti Ömer daha önce müşrikti. Şimdi Hazreti Ömer işte kız çocuğunu diledi, toprağa gömüldüğü zamanda kendi çocuğunu öldürmüş. İşte bu şöyledir, böyledir, bunun şöyledir, böyle diye hakkımız var mı? Yok. Veyahut da bunu İslam'a mal etmemize, dine mal etmemiz doğru mu?
0: Değil.
1: Doğru değil. Birinin hatasını o kişinin kendisini bağlar.
0: Evet.
1: Yani bu adam başörtülü olabilir, bu adam namaz ehli olabilir, yanlış yapmış, günah işlemiş, hata yapmış. Yani kendine zarar vermiştir, dinine zarar vermiştir.
0: Evet.
1: Yani o yolda gidenlere zarar vermiştir. Bugün olan budur. Buna da dikkat etmemiz lazım. Biri yanlış yaptığı zaman onu dine mal etmemiz çok yanlış.
0: Evet.
1: Aha, bu dindarlar böyle, işte İslam böyle mi? Dini sorgulamak bize düşmez. Yanlışı insan yapar.
0: Evet.
1: Yaptığı yanlış kendisinindir. O kendisini bağlar. Dinden bunun alakası yoktur. Hata yapmış, günah yapmıştır. Ha. Eğer bunu başörtüsü altında yapmışsa, bunu dürüstlük namına yapmışsa, hatasından dolayı iki kat cezası vardır. Bunu kullanmışsa, Müslümanlığını kullanmışsa, Hazreti Ömer'i şehit eden de namaza gelmiş, sabah namaza gelmiş. Evet. Bir münafık.
2: Evet. Ha.
1: Şimdi bu adama Müslüman diyebilir miyiz? Müslüman kimdir? Müslüman elinden ve dilinden insanların, Müslümanların demiyorum, İnsanların selamette olduğu kişi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Evet.
1: Şimdi Müslümanı tarif ederken mesela Allah Celle Celaluhu sık sık, ben bunu tekrar ediyorum, el müminudur Allah. Allah el mümindir. Kendisine güvenilendir Allah. Kendisinden kimseye zarar gelmeyen kimsedir Allah. Kendisine iman eden kullarına da Allah mümin diyor. Ey iman edenler diyor. Ey Müslümanlar, ey müminler diyor. Mümin kimmiş? Kendisinden kimseye zarar gelmeyen kimse. E peki insanlara zarar olan kimse, ben Müslümanım dese bile İslam ondan uzaklaşmıştır.
2: Evet.
1: Onun için Müslüman hal ve hareketlerine, sözlerine dikkat etmelidir. Allah muhafaza eylesin. İmani konuda ileri geri konuştuğumuz zaman iman bizden uzaklaşır. İman çıkar. Küfre gideriz. Birilerinin bir hatasını söylerken işte İslam'da bu var mı? İslam şöyle mi? İslam'ı sorgulamak bizim haddimize düşmez. İslam'la bunun alakası yoktur. Müslümanlara bunu mal etmek doğru değildir. Onun için davranışlarımıza dikkat edeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ayet-i kerimede kullarına Allah Araf suresinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. Kul emara rabbi bil kıstasi ve akimi vucuhakum inde kulli mescidin ved'uhu muhlisine lehuddin kema bedaakum ta'uddun. De ki Rabbim her işte doğru ve adaletli olmayı emretti. Her secde ettiğinizde kalp ve beden ahak içinde bütün varlığınızla ona yönelin. İtaat ve ibadetlerinizi yalnız onun rızasını gözeterek tüm samimiyetinizle Allah'a yalvarın. Nasıl sizi ilk defa o yaratmışsa yine ona döneceksiniz. Evet. Araf suresi ayet 29. Yani yaptığımız işlerde adaletli olmayı. Allah ne yapıyor? Doğru olmayı bize emrediyor. Yapmamışsak bizi bağlar. Allah buna bizi emretmiş.
2: Evet.
1: Fakat biz insanları kandırmışız, aldatmışız, dolandırmışız. Dinin bunda ne suçu var? Din bize bunu emrediyor mu? Hayır. Bunu dine mal etmek doğru değil.
2: Evet.
1: Yani İslam'a mal etmek doğru değil. Her secde ettiğinizde kalp ve beden ahengi içinde bütün varlığınızla Allah'a yönelin. Allah'a itaat edin. İbadetinizde yalnız onun rızasını gözeterekten tüm samimiyetinizle Allah'tan yardım isteyin. Allah emredir böyle. Yani ibadetlerimizi falanı filanı şunu bunun hatırı için değil. Allah için yapacağız.
2: Evet.
1: Namaza bunun için gideceğiz. Falan görsün filan görsün değil. Bugün bir başlangıç kabul edelim. İnşallah namaz kılmayan kardeşlerimiz namazlarını düzenli bir şekilde kılsınlar. Dedi ki Peygamberimiz böyle buyuruyor. İlk önce kişi namazdan hesaba çekilecek. Namazı olan diyor kurtulmuştur. Yine Araf suresi 31. ayeti Rabbimiz malen şöyle buyuruyor. Ey adamoğulları, namaz kıldığınız, ibadet ettiğiniz her yerde temiz ve güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. وَكُرُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحُبُّ الْمُسْرِفِينَ Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Şu anda israf konusuna değinmek istiyorum.
2: Evet.
1: Maalesef memleketimizde sadece ekmekten dolayı aç olan bir ülke duruluyor. Ekmek evet. İsrafından dolayı. Çöpe atılan ekmekler. Bir ülkenin insanlarını karnı doyacak kadar israfımız var.
2: Evet.
1: Allah israf edenleri sevmez diyor. Yiyin için. Allah yememizden içmemizden şey yapmıyor yani. Ar duymuyor. Ya israf etmemizi Allah istemiyor. Evet. Onun için alışverişlerimizde, yeme içmelerimizde itidallı davranmamız, doğru davranmamız.
0: Hocam yakın örneği Filistin, Gazze. Görüyoruz telefonlarda, sosyal medyalarda görüyoruz hocam.
1: Evet.
0: Yani bir parça ekmeğe muhtaçlar. Onu hocam, onu karıştırırken, hamur haline getirirken içine toprak katıyorlar hocam. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
0: Öyle bir ülke.
1: Evet. İşte yani yaşıyoruz, görüyoruz. Allah bizi şahit tutuyor.
0: Evet.
1: Rabbim hesabımızı kolay eylesin.
0: Ve biz buna rağmen israf edebiliyorsak yazıklar olsun bize.
1: Maalesef, maalesef, maalesef efendim. Yani bir ülkenin karnını doyuracağı kadar evet. ekmeği israf ediyoruz. Bırak işi. Yani onun için Müslüman dikkatli olması lazım.
0: Evet.
1: Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Amin. Yine Tövbe suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor malen. O müşrikler küfür içerisinde bulunduklarına söz ve eylemleriyle bizzat kendileri şahit olup dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri tasavvur olunamaz. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar cehennem ateşinin içinde ebedi kalacaklardır. Evet. Rabbimiz yine Tövbe suresinin 18. ayetinde böyle buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. İnnemâ ya'muru mesâcidellâhe men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve akîmus salâte ve âtez zekâ ve lem yahşe illallâhe fe asâ ulâike en yekûne minel muhtedîn. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe imlanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler gerçek manada imar edebilir. Doğru yola ermiş olmaları umulanlar da işte bunlardır buyuruyor. Evet, imar etmek ne demek? Yapmak mı? Ayakta tutmak diyor alimler. Yani orada kıyamda olmak, namazda olmak mescitlerde. Yani taşı, toprağı, minareyi kutsamayacağız. Ya oradaki ruhu ayakta tutacağız. İslam'ı ruhu ayağa kaldıracağız. Evlerimize hakim kılacağız. Kendi bedenimize hakim kılacağız. İslam'ın ruhunu.
0: İnşallah.
1: Yani bir hata, bir günah işleyeceğimiz zaman Allah beni görüyor.
0: Evet.
1: Allah benden haberdar diyeceğiz. Bir iyilik yaptığımızda bunu Allah için yapacağız. Allah beni evet. görüyor. Allah benden haberdar diyerek. Riyakarlık yapmayacağız. Rabbim muhafaza eylesin bizleri.
0: Amin.
1: Bizi dinleyen kardeşlerimize, gençlerimize Rabbim hidayet nasip eylesin. Doğru ve dürüst olmak. İslam'ın özü budur.
0: Evet.
1: Doğru ve dürüst olmak. Doğru yaşamak. Onun için ya Rabbi bizi dost doğru yolda olanlardan, nimet verdiklerinin yoluna ilet diye her dakikada biz Rabbimize niyazda bulunuyoruz.
0: Amin. İnşallah hocam. Peki hocam. Evet, Celalettin Ada seslendirsin. Aşkına yanar bu gönlümdesin. Filistin Sultanı'nda bizlere kulak veren tüm dostlarımıza, tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Sanayi esnafına, çarşı esnafına, dolmuşçulara, dolmuş esnafına, dolmuşta bulunan tüm yolcularımıza hayırlı cumalar dileklerimle, Özgür Kooperatif tüm kaptanlarına, aynı zamanda tüm yolcularına armağanımız olsun. Hayırlı cumalar dileklerimle. Aynı zamanda tüm kaptan şoförlerimize armağan olsun. Rabbim kazalardan, belalardan muhafaza eylesin inşallah. Yollarını açık eylesin. Evet, en güzel ilahiler günün en güzel saatlerinde sizler için gelmeye devam ediyor.

bu dünyada sahip olduğumuz her şeyin emanet olduğunu ve bir gün elimizden kayıp gideceğini bize unutturma. Gençliğimiz, sağlığımız, sevdiklerimiz, hepsi geçici. Baki olan yalnız sensin. Geçici olana gereğinden fazla bağlanıp ebedi olanı unutunlardan eyleme bizi. Dağıldığımızda, kapılar yüzümüze kapandığında kalbimize hep şunu hatırlat: ya Baki, entel Baki, sen varsın. Öyleyse hiçbir şey eksik değildir. Kalbimizi sana yaklaştır, bize huzur ver. Ömrümüzü hayırla, sonumuzu imanla güzelleştir ve bizi rahmetine kavuşan kollarından eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, alnımı secdede duranlar hatırına, Kabe'de ağlayan gözler hatırına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kokulu gül hatırına, ya Rabbi bizlere affet. Hüznüme, gözyaşlarıma dua sürdüğüm aşkın ateşinden gönül harap bekliyorum. Takdir sendendir. Ya Rabbim, boynumuzu bükük, avuçlarımız açık kapına geldik. Bizlere boş çevirme. Allah'ım, şu an kimin nerede bir sıkıntısı varsa sen onu gider. Allah'ım, şu an kimin nerede çaresiz bir derdi varsa sen ona çare ol ver. Büyük olunca küçük şeyleri istemiyor. Ya Rabbi, rızana talibiz, cemaline talibiz, Habibinin şefaatine talibiz, nahir eyle. Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim, hiçbirimizin umutlarını soldurmasın. İnşallah Rabbim, dua için açılan, hayır isteyen tüm ellere ve dilleri boş çevirmesin. Amin, amin. Diyelim o zaman amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihim ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbel Alemin, şu cuma saati hürmetine günahlarımızı affeyle. Bizi dinleyen kardeşlerimizi affeyle. Geçmişlerimizi affeyle. Ölmüşlerimizi affeyle. Bizleri ve ölmüşlerimizi bağışla. Rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbi, bizi bir an olsun nefsimizle baş başa bırakma. Nefsin ve şeytanın şerrinden sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle. Güzel yurdumuzu, vatanımızı, memleketimizi, beldemizi her türlü belalardan, musibetlerden emin eyle. Ordumuzu, emniyet güçlerimizi karada, havada, denizde muzaffer eyle ya Rabbi. İslam diyarlarına barış ver, huzur ver ya Rabbi. Gazze'li kardeşlerimize, Filistinli kardeşlerimize zafer nasip eyle ya Rabbi. Onlara zulmedenleri kahreyle ya Rabbi, kahru perişan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, dünyanın dört bir tarafında acı çeken, ızdırap içerisinde olan kardeşlerimize sabır ver, zafer nasip eyle ya Rabbi. Güç ver, kuvvet ver ya Rabbi. Bizden dua, senden şifa bekleyen hasta kardeşlerimiz var. Onlara Şafi ismi şerifin hürmetine vücutlarımıza sıhhat, afiyet nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimize affeyle, bizlere affeyle. Ya Rabbi, kulluğuna kabul eyle. Anne babalarımızı, ölmüşlerimizi, evlatlarımızı affeyle, kardeşlerimize affeyle ya Rabbi. Gençlerimizi hidayet nasip eyle ya Rabbi. Gönül görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden emin eyle ya Rabbi. Şu anda dükkanlarında bizi dinleyen kardeşlerimizi, Razzak olan sensin, rızık dağıdan sensin ya Rabbi.
İşi gücün iş sahibi olmak isteyen kardeşlerimize Rızak ismi şerifin hürmetine rızık ver ya Rabbel Alemin. Ha. İşlerinin başında bekleyip rızkını bekleyen kardeşlerimize helalinden temizinden nasip eyle, bol nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sen dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle, bizleri kuluna kabul eyle. Her kulun kalbinde bir muradı vardır, onları hayırlı muratlara nail meram eyle. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, hesaba kolay yürülüp cennete dahil edin kulların zümresine cümlemizi ilhak eyle. Amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

Evet sevgili dostlar, radyomuzda Zikir Turizm katkıları altında olan birlikteliğimiz son buldu. İnşallah yine haftaya cuma günü saatler 9'u gösterdiğinde Rabbim ses nefes verirse burada olacağız inşallah. Evet, son kez Karolu Zikir Turizm Hac ve Umre Organizasyonu'na uğrayalım sevgili dostlar. Sonrasında programımızı kapatalım. Evet, Karolu Zikir Turizm'de Ekim ayına özel 20 günlük Umre turunda sevgili dostlar $1,250 başlayan fiyatlarla sizlere kaliteli hizmeti sunmaktadır. Kabe'ye yakın 2 dakikalık mesafede Gaziantep'ten direkt uçuş. Kabe'ye 2 dakikalık mesafede lüks otellerimizde sizleri ağırlamaktayız. Aynı zamanda 5 umre dolayısıyla bay bayan hocalarımızla sizlere hizmet sunmaktayız. Evet, Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis. Valiz, sırt çantası, seccade, zemzem hediyemizdir sevgili dostlar. $1,250 20 günlük umre turu. Sadece 20 Ekim'e, Ekim ayına özel bir kampanya. Kasım ayı itibariyle fiyatlar yükselmiştir sevgili dostlar, bilginiz olsun. Evet, Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Ben sunucunuz Hasan Kemer'le. Hayırlı cumalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah.

Aynı zamanda sevgili dostlar, sevgili Mustafa Dorukoğlu hocama teşekkürlerimi iletiyorum. Allah'ım razı olsun. Sohbetinden, bilgilendirmelerinden faydalandık. İnşallah aynı şekilde haftaya cuma günü de sevgili Hallaç hocam bizlerle birlikte yine olacak. Hallaç hocam ve tüm sevdiklerine de bu güzel ilahi armağan ediyorum. Allah'a emanet olun.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla

0: Okul Karşısı Mehmet Ali Akış 0543 226 79 73 Tatlı da gerçek lezzet.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile.

0: iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 66 56. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi

0: Tekstil 46. Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim. Güvenilir hizmet. Kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
3: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O Allah ki ortaksız olandır.
2: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7, Mahmut Usta, 0532 276 4185, Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
5: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
6: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevu ile hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı. Geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
7: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan.
4: Kilis'in sevilen lezzeti babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve babacanın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdim Çinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
7: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
1: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
6: 0533 151 86 62.
5: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendim.

0: Sultan Efendim.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu.

0: Filiz'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan. Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnatlı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Gönüllerinizin sultanı olmaya geliyoruz. Sultanı olmaya geliyoruz. Slow, arabesk, günün her anı en iyi müzik.

0: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
1: Sultan Radyo.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevu ile hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779 Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
4: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı.
4: Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95 Bekir Mori 0545 179 79 09 Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40 Liman Balıkçılık Yeni gelmedik, geri geldik.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: İlaç gibi radyo
8: Sultan FM.
9: Eyvah, eyvah, ciğer nama, ciğer nama.

0: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.
1: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 11 45.

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
2: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 1620, 0543 746 3059. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
6: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334. 0541-954-5688. 3K Özel Güvenlik Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348-813-5055.
7: 0534-862-9328.
6: En iyiler bizimle yetişir.
8: İşimiz bu, işimiz bu.
9: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
10: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
3: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

0: bilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapanlı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Hattı, Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Festivalden herkese merhaba, mutlu günler değerli dinleyenler. Haftanın son çalışma günü bugün 2 Ekim 2026 günlerden Cuma. Haftaya güzel bir kapanış için bizler buradayız. Keyifli anları sizlerle geride bırakacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem bir gün olsun efendim. Muhteşem bir final de olsun haftaya.

Yeni bir araştırmaya göre efendim erkeklerin sosyal hayatı kadınları nasıl etkiliyorun cevabı verilmiş. Bir ilişkide partnerin derdini dinlemek, arkadaşlarıyla görüşmesini desteklemek veya sosyal hayatını önemsemek elbette olağan, ancak bütün bunlar sürekli olarak aynı kişinin sorumluluğuna dönüşüyorsa bunun için yeni bir kavram kullanılıyormuş. Mankeeping kavramı erkeklerin sosyal çevrelerindeki eksiklikleri telafi etmek için kadınların üstlendiği görünmeyen sosyal ve duygusal emeği anlatıyor. İlk kez 2024'te Stanford araştırmacıları ortaya atıyor bunu aslında, mankeeping'i. 2026'da yayımlanan yeni bir araştırmayla da ölçülebilir bir yapıya dönüştürülmüş. İlginç bir konu gerçekten. Merak edenler ayrılmasın.

0: Eyvallah.
1: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.
0: Sultan Efendi.

Değerli dinleyenler, etkileniyormuş kadınlar bu durumdan. Araştırmanın en dikkat çekici kısmı da buymuş. ABD'deki çalışma Mankiping'in 5 boyutu kadınların bildirdiği depresyon, kaygı ve stres belirtileriyle pozitif yönde ilişkili bulunmuş. Değerli dinleyenler, kavramın sonucunda Mankiping aslında bize ne söylüyor? Son dönemde erkeklerin yalnızlığı ve arkadaşlıklarının azalması üzerine yapılan tartışmalara farklı bir açıdan bakıyor. Bir erkeğin sosyal çevresinin zayıflaması yalnızca onun yaşadığı bir sorun olarak kalmıyor. Romantik partneri bu boşluğu sürekli olarak doldurduğunda sosyal destek eksikliği ilişkinin içine taşınabiliyormuş. Raporun kısaca özeti ve sonucu bu diyebiliriz, çok da derinlere inmeden. Efendim, keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
4: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
5: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan.
3: Kilis'in sevilen lezzeti babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve babacanın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533-330-9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendim.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkılarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Man keeping demiştik. Kelime olarak erkeklerin sosyal bağlarını sürdürme anlamına geliyormuş. Ancak araştırmacıların kullandığından bundan daha özel diyebiliriz. Kavram erkeklerin aynı cinsiyetten arkadaşlıklarındaki kayıpları telafi etmek için kadınların yaptığı karşılıksız sosyal ve duygusal emeği tanımlıyormuş. Bu aslında yalnızca romantik ilişkilerle sınırlı değil, arkadaşlık, aile ve başka kadın erkek ilişkilerinde de görülebiliyormuş. 2026 araştırması ise özellikle heteroseksüel romantik ilişkilerdeki kadınların deneyimine odaklanmış yeni yapılan bir araştırmadan bahsedeceğiz demiştik. Aslında buradaki kritik nokta bu emeğin karşılıklı ve kişilerin birbirine destek olması man keeping anlamına geliyormuş. Kavram sosyal ve duygusal sorumluluğun kadın tarafından erkek adına ve karşılıksız biçimde üstlenilmesine odaklanıyor. Peki sonuçları ne? Biz direkt araştırma sonuçlarına bakacağız ama öncesinde kısa bir müzik arası.

0: çağırdım.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
2: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
4: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent E-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.
8: Belki de genç yaşım.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hafta sonu planları da yapılıyordur bir yandan. Bu hafta sonu böyle havaların serinlemeye ve akşamların uzamaya başladığı sonbahar mevsiminde iyi bir romana kapılmak için de yılın en güzel dönemlerinden birisi diyebiliriz, değil mi? Belki de 2026 yılı içerisinde okumamız gereken roman sayısına ulaşamamış olabiliriz. O zaman şöyle bakalım mı bir? Charlotte Bronte'nin 1847 tarihli romanı, gotik atmosferi ve güçlü kadın karakterleriyle klasikler arasında özel bir yere sahip diyebiliriz. Bu hafta sonu için güzel bir öneri olsun sizlere. Tavsiyeler devam ediyor, ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

hafta sonu eğer vaktimiz varsa hem dinleniyoruz hem de güzel bir romana başlıyoruz dedik. Çünkü sonbahar bunun için çok güzel zamanlardan birisidir. Emily Bronte'nin kitabı Uğultulu Tepeler. Tek romanasında onun yazdığı bu. Yorkshire bozkırlarının sert ve ıssız atmosferinde geçen unutulmaz bir aşk ve intikam hikayesini anlatıyor gerçekten. Romanın merkezinde iki kişi yer alıyor ve aile çatışmaları ve sınıfsal farklılıklar hikayeyi kuşaklar boyunca taşıyor. Bu da en ilginci diyebilirim. Uğultulu tepeler, karanlık evler ve yoğun duygularıyla sonbaharı böyle iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Melankolik tarafına da sonbaharın çok yakışan bir roman diyebiliriz Uğultulu tepeler için. Oh,

0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
3: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
4: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
5: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
6: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
7: Ya! Ya!
8: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

hanımlar beyler, hafta sonu için böyle sonbahara çok yakışacağına inandığımız kitaplara, romanlara bakıyoruz. Büyük Umutlar, Charles Dickens'ın Büyük Umutlar romanı, Yetim Pip'in çocukluktan yetişkinliğe uzanan hikayesini anlatıyor bizlere. Bir anda elde ettiği maddi imkanlarla hayatının değişeceğini düşünen Pip, zaman içinde para ve statünün insanı gerçekten mutlu edip etmediğini sorgulamaya başlıyor. Londra'nın sisli sokakları, eski malikaneler ve Dickens'ın ayrıntılı karakterleri romanın atmosferini güçlendiriyor diyebiliriz. Bu hafta sonu için bu da bir tavsiye olarak yerini alsın.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Sultan Efendim.

Hanımlar beyler, sevdiğiniz şarkılarla festival yolculuğumuz devam ederken hafta sonu için böyle roman tavsiyelerimiz devam ediyor. Lev Tolstoy'un okumadıysanız eğer Anna Karenina'sını mutlaka tavsiye edeceğiz. Gerçekten bir başyapıt, yalnız yasaklı aşk hikayesini indirgenemeyecek kadar geniş bir dünyaya sahip diyebiliriz. Aşk, evlilik, toplumsal baskı ve bireysel seçimler ele alınıyor Lev'in hikayesinde. Romanın bambaşka eksenleri var gerçekten. Uzun soluklu bir klasik okumak isteyenler için sonbahar, böylesine kapsamlı bir romana başlamak için de muhteşem bir dönem diyelim.

Festivalde hafta sonumuzu özel romanı öneriyoruz efendim. Sonbahara da yakışacağına inandığımız Küçük Kadınlar romanı May Alcott'ın gerçekten Merç kardeşlerin aile hayatını ve büyüme hikayelerini anlatan bu roman birbirinden farklı karakterleri üzerinden kardeşlik, aile, hayaller ve hayatın değişen koşullarını hissettiriyor bizlere. Ev sıcaklığı, aile ilişkileri ve geçmişe duyulan özlem de öne çıktığından sonbaharın daha huzurlu tarafına eşlik edecek klasiklerden birisi diyebiliriz.

Yenildim, alışamam. Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790 GSM 0544 442 4243.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkılarıyla orada olmaya sürdürürken hafta sonunuza özel böyle romanlar öneriyorduk. Sonbahara da yakışacağına inandığımız son romanımız bu da. İvan Aleksandrovich'in Oblomov'u, gerçekten bu da bir başyapıt diyebiliriz. Oblomov hayat karşısında giderek daha fazla içine kapanan İlya İliç Oblomov'un hikayesini anlatıyor bizlere. Eylemsizlik, gündelik hayat, toplumsal beklentiler ve değişim karşısındaki direnç romanın temel meseleleri arasında diyebiliriz. Oblomov'un yataktan çıkmakla bile mücadele ettiği ağır tempolu hayatı sonbaharın yavaşlayan günlerini tuhaf bir biçimde iyi eşlik ediyor diyebilirim. Roman büyük olaylardan çok insanın kendi iç dünyasına bakmasıyla da etkileyici hale geliyor.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis. Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
4: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
5: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
5: Liman Balıkçılık Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: 2.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
4: Yaren tarihi taş mekanlarda sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren tarihi taş mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren tarihi taş mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
6: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55
7: 0534 862 93 28.
6: En iyiler bizimle yetişir.
8: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Hanımlar beyler, haftanın son çalışma gününde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Festivalde 120 dakika yakın sizlerle birlikteydik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar. Haftaya pazartesi gününde yepyeni bir başlangıç yaparken sizlerle tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

0: iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 66 56. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2. Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi

0: 332 66 36 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
4: Meşki âlâ başlıyor.
5: Meşki âlâ.
3: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki âlâ başlıyor.
5: Meşki âlâ.

2 Ekim Cuma bugün. Meşki Ala'ya hoş geldiniz. Gönlüme de hoş geldiniz ve haftanın son programında birlikteyiz. Artık havalar serin, günler iyice kısa, geceler uzamaya başladı ve tabii ki mevsim tam manasıyla sonbahar. Yağmur, tipi, boran, fırtına hepsi var ve artarak devam edecek. Ama biz bütün bunlara rağmen yaz artığı hafta sonu günlerini en güzel şekilde değerlendirelim isterim. Ve bugün programa hafta sonunu umarım çok güzel bir havayla harika bir şekilde geçirirsiniz diyerek başlamak istiyorum. Gönlüme de, Gönüllerin Radyosu'na da hoş geldiniz. Meşki Ala başlıyor.

0: yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğim ince ince sızlamadı mı? Gözlerim

Çok güzel istekler var. Elbette o istekleri yerine getireceğim. Tabii ki benim de seçtiğim eserler var ama onlar hep sizin dinlemeyi Meşk-i Ala'da çok sevdiğiniz eserler. Bugün haftanın bir özetini de yapacağız dinlediğimiz eserler açısından. Yani en çok dinlemek istediğiniz istekler bugün Meşk-i Ala'da bulunduğunuz yerlere ama daha da önce kalbinize gelecek. Onu söyledikten sonra az söz çok müzik diyerek bugün haftanın bütün yorgunluğunu üzerimizden atabilmek adına bol bol müzik dinletesim var size. Bunu ne kadar başarırım bilmiyorum ama bu hafta çok bilmiş laflar ettiğimin farkındayım. O yüzden bugün istiyorum ki bol bol müzik dinleyelim ki onlardan biriyle buluşturuyorum şimdi sizleri. Buyursunlar. Hey.

0: Ruhun en derin tonu. Arabeskin aylası.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan çiğ köfte. Üniversite şubesi ve Beşevler şubesiyle Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta, 0532 276 4185. Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
6: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni sanayi girişi Sanayi Camii karşısı 0532 158 67 79.
7: Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95 Bekir Mori 0545 179 79 09 Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40 Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
8: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
9: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

ne çok yandım ben. Karanfil saçlara ne çok kandım ben. Yollarda ismini ne çok andım.

hayat bir gün, o da bugün denir ama şöyle geriye doğru baktığımızda hayat uzun bir yol aslında. Yani dinlediğimiz müzikler, ilk gençlik yıllarımız, göçüp gidenler, kaçıp gidenler, bırakıp gidenler, onlar da var çünkü. Hayat bir mozaik aslında ve gerçekten insan yaşarken fark etmese de sonrasında hayatını şöyle bir düşündüğünde vay be diyor. Vay be, bir ömrün seyri seferi öyle kolay kolay da geçmiyor. Ama işte insanız ya, yaşarken bunları fark etmiyoruz. Geçen bizim de bir muhabbette arkadaşlarla, yani konu eskilere gitti, çocukluğumuza, mahallemize, mahallemizde birlikte büyüdüğümüz arkadaşlara. Sonra işte annelerimizin arkadaşlarının ne kadar yaşlandığına, göçüp gidenleri saydık, mahallede büyük teyze kalmamış neredeyse. Yani hayat böyle bir şey işte. Bir yanımız bahar bahçe, günlük güneşlik, diğer yanımız yaprak döküyor. Biz de ortada yaşamaya çalışıyoruz işte.

Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yerim. Var mı beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor.

İbrahim'le Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

0: aşk benim, aşk benim, aşk benim. Benim adım aşk.
1: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ bu frekansta.
2: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
3: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
4: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri, sevgi, güven ve huzurun adresi.
5: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
6: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz yanı. Murat Polat 0544 445 0587, Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
7: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
8: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
9: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
8: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
9: 0533 151 86 62.
8: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
10: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
11: Sultan Efendi.

Çok karamsar cümleler mi kurdum az önce? Ama hayatın gerçeklerinden bahsederken başka nasıl konuşabilir ki insan? Yani geçmişimiz tabii ki en değerli hazinemiz, en değerli sandığımız, kıymetlimiz, ama çünkü geçmişi alın, ne kalır ki geriye? İnsan yaşadıklarıyla var. İnsan yaşadıklarıyla insan, ama ay ne bileyim, bugün cuma ya canlar. Öyle canınızı sıkasım yok. Hadi gelin şöyle en güzel isteklerden biriyle programa devam edelim. Zaten bugünkü liste o kadar güzel ki, ayrıca bugün gönlümüze hitap eden o kadar çok eser var ki hepsini dinleyeceğiz. Bir de tabii ne denir, süslü laflar da edeceğim bugün. Benim cümlelerim olmasa da hatırı sayılır isimlerin güzel sözlerini, nükteli sözlerini sizlerle paylaşacağım. Ama şimdi yine güzel bir istekle devam etsin Meşki Ala.

0: Dizel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Özel Kilis Meda sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla

0: Katmer, Yeni Beş Evler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı, Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
3: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
4: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
5: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

2 Ekim Cuma gününü gösteriyor takvimler. Meşke Ala devam ediyor. Birlikteyiz. Hatice Duyar ben. Instagram üzerinden ve TikTok üzerinden beni tabii ki takip edebilir. Mesajlarınızı ve isteklerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ben bilirsiniz, konuşmayı seviyorum, programlarımda anlatmayı seviyorum. Ama tabii ki sizlerle konuşmak çok daha keyifli. Onu da belirteyim ama daha keyifli olan bir şey de var. O da sizin programa gönderdiğiniz mesajlar. O yüzden ben bu sevgiyi mesajlarla büyütmeyi çok seviyorum. İstekleri Instagram ve TikTok üzerinden beklediğimi de bir kez daha hatırlatayım ve şu an bana göre büyülü bir an. Çünkü listemin hem sadece bugün için söylemiyorum, bu hafta dinlediğimiz bütün eserler göz önüne alındığında listemin en güzel eserlerinden ve isteklerinden biri var. Dinleyelim mi? Hadi dinleyelim.

Canlar ne diyeceğim? Bazen kendimize, yani kendi hayatımıza dışarıdan bir dış gözlemci gibi bakamıyoruz. O yüzden de olayları analiz ederken taraflı yorum yapabiliyoruz kendimizle alakalı. Yani aslında biz kendi kendimize yanlış teşhisler koyuyoruz ve bazen öyle bir an geliyor ki kendimize koyduğumuz bu yanlış teşhis bizim en büyük travma sebebimiz olabiliyor. Ve ben eminim şu anda pek çoğumuzun kafasında hala çözülememiş bir sürü soru, bir sürü sorun vardır. Ve bunlar genelde duygusal ilişkilerle ilgili oluyor. Evet, maddi problemlerde yaşıyoruz, sağlık sorunlarımız da oluyor ama onları nedense şu duygusal ilişkiler kadar kafaya takmıyoruz. O yüzden eminim yine aklınızda, kalbinizde hala çözülmemiş bir sürü soru vardır. Belli mi olur? Belki dinleyecek olduğumuz eser o sorulara cevap olur. Ama dinlemeden bilemeyiz, değil mi? O yüzden deva diyebileceğim bir istekle Meşki Ala devam ediyor. Bugün Cuma.

0: Ruhun en derin tonu. Arabeskin alası, meşki ala devam ediyor.
1: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Canlarım, öğrendiklerimizi hal elbisesi gibi giyebilme gayretiyle yaşarken bir yandan da böyle güzel istekler kulağımıza geliyor değil mi? Çünkü meşke âlâ devam ediyor. Şimdi hayatımızda karanlıkla beraber aydınlık da artıyor diyen ve yönünü aydınlığa dönen bütün can dostlarıma çok teşekkür ediyorum ben. Çünkü evet, karanlık var hepimizin hayatında ama karanlıkla birlikte aydınlık da artıyor. Bakın bu çok önemli ve umudun yorulduğu yerlerde mucizeler çiçek açar dememe izin verin ve bunu hiç unutmayalım. Bunu hem biz birbirimize hem de kendimize sürekli hatırlatalım. İki şey. Birincisi, karanlıkla beraber aydınlık da artıyor. Bu bir, koydukça be. İkincisi, umudun yorulduğu yerlerde mucizeler çiçek açar. Unuttun mu? Yo, unutmadık. Ve bunu birbirimize unutturmaya niyetimiz de yok. Neden? Öğrendiklerimizi hal edinme gayretimiz de devam ediyor. Çünkü ve canlarım, en zor zamanda kendine sarılmayı da bilmeli insan. Gerçekten.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi Arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
6: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
7: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
8: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

ağaca balta vurmuşlar, sapı bendendir demiş. İşte bu doğru söz o duygusal yakınlığı ya da kan bağını ya da can bağını çok güzel anlatıyor bize. Ve ben hemen bu sözün üzerine şunu söylemek isterim ki aslında duyguları bastırmak sanıldığı kadar iyi bir şey değil. Çünkü çok yutkunan nihayetinde boğulur, değil mi canlarım? Bastırılan duyguları ifade eden bir atalar sözü bize diyor ki ağaca balta vurmuşlar, sapı bendendir demiş. Bakın, ben şimdi bambaşka bir düzleme geçeceğim ama konu aynı. Sindirim sisteminin duygularla bağlantısı gerçekten çok mühim. Beynimiz sinir sistemimizle bağlantılı, bağırsaklarla bağlantılı çünkü ve vücudumuz o bastırılmış bütün duyguları aslında organlarda depoluyor, biliyor musunuz? Hastalıkların oluşum aşaması da aslında bu. Yani kısacası bastırılmış duygular.

0: 12.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
3: Reklam. Yaren tarihi taş mekanlarda sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren tarihi taş mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren tarihi taş mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
4: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları. 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
5: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
6: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Vallahi duyguları bastırmak iyi değil. Hiç iyi değil. O yüzden vücudumuz bastırılmış duyguları nasıl depoluyor sorusunu birlikte cevaplamak istiyorum bugün. Bir de vücudumuzdaki enerji sistemi neden bozulur acaba? Bakın, çok güzel bir sözle devam edelim bu soruların cevaplarından önce. Eğer kalbinizin kapılarını siz hislere ve duygulara kapatırsanız kendinizi gerçeğin dışında tutmuş olursunuz. Şimdi biz gerçeğin içine girebilmek için iki soruya cevap arıyoruz. Vücudumuz bastırılmış duyguları nasıl depolar? Cevap basit. Organlarda, bağırsaklarda, beynimizde, kalbimizde, sindirim sistemimizde depolar. Ve o negatif enerji olarak birikir orada. Peki vücudumuzdaki enerji sistemi neden bozulur? Bu soruya bir cevabı olan var mı? Paylaşabilirsiniz Instagram üzerinden. Ya da sıradaki istekten sonra benim cevabımı dinleyebilirsiniz. Meşke hala devam ediyor.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet. Değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
3: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depo buzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

0: ulaşabilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba. Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
2: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar. Hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuru yemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuru Yemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme.
3: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

Soru neydi? Canlar hatırlıyorsunuz değil mi? Soru enerji bedenimizle alakalıydı ama radyosunu yeni açanlara, Meşke Ala'yı yenice dinlemeye başlayanlara hatırlatalım. Vücudumuzdaki enerji sistemi neden bozulur? Bu soruyu sorduk. Düşük frekanslı duygulardan dolayı, düşük frekanslı düşüncelerden dolayı bozulur. Çünkü düşük frekanslı düşünceler uzun vadede hastalığın diğer adı zaten. Yani kısaca kronik mutsuzluk... Ay, benim gözlüğüm mikrofona çarptı. Ses geldi mi size? Kulaklığıma biraz geldi de rahatsız oldum. Neyse, şu cümleyi bitireyim. Esere geçeyim, ardından bir nefes alır konuya yeniden döneriz. Canlar, kronik mutsuzluk hastalık üreten bir hastalıktır. Bir kısır döngü yani. Ama tabii bütün bu cümlelerin üzerine eser başlamadan önce şunu da söylemek isterim ki dilden kalbe giden bir yol vardır. Düşük frekanslı duygulardan yüksek frekanslı duygulara, yani dertten devaya giden bir yol da mutlaka vardır.

0: feryat değil.
1: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 9790, GSM 0544 442 4243.

Ben az konuşacaktım sözde değil mi? Ama koşulsuz mutlu olmanızı istediğim için onca laf ediyorum canlar. Canlarım benim ama benim mutluluğu arayıp böyle kalbinize yerleştirme çabalarım da bazen beyhude. Çünkü yanlış yolda doğru köye ulaşılmıyor ya. Böyle kalbi pas tutanlar, canı çok sıkılanlar ve ayrılık acısı yaşayanlar, ne bileyim, benim söylediklerime çok teselli bulamıyor olabilirler ama benim bir amacım var. Koşulsuz mutlu etmeyi unuttukça mutluluğu unutuyoruz biz. Biz mutlu olmaya odaklanalım, işte amacım bu. Biz sevindirmeyi kestikçe birilerini, sevinmenin bizde bıraktığı etkiyi de unutuyoruz aslında. Yani bu merak misalini ekersek onu biçiyoruz aslında. Ve söz konusu insansa emin olabiliriz ki algı ve düşünce her şeydir.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
2: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79. Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendi.

Dün akşam eve giderken sokakta taştan bir kalp buldum. Baktım, üzerinde adın yazılıydı. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım.

Ne kadar çabuk, ne kadar çabuk geldik bugün de programın sonuna. Ama bugün ve bu hafta programı bitirirken kalbinizin kapılarını hislere de açın, duygulara da açın canlarım demek isterim. Çünkü ne dedim biraz önce, eğer biz kalbimizin kapılarını hislere ve duygulara kapatırsak kendimizi gerçeğin dışında bırakmış oluruz. Böyle bir şey yapmayalım kendimize, bu büyük kötülük olur. Ve şimdi aklıma bir Leo Baskalia sözü geldi. Bir sevgi doktoruydu kendisi. Üniversitelerde gerçekten sevgiyi anlatan dersler verirdi. Rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun diyelim ama onun bir sözü gerçekten benim hayatımı dönüştüren sözlerden biridir. Lise yıllarımda sevgiyi anlatan kitaplarından birinde okumuştum. O gün bugün unutmuyorum. Diyordu ki sevgiyi tanımlarken, belki de bana göre şu ana kadar okuduğum en güzel sevgi tanımıdır. Hala ve hala gerçekten şöyle diyordu. Sevgi kolların açık duruşudur. Eğer siz sevgi için kollarınızı kapatırsanız kendinizden başka sarılacak hiçbir şey ve hiç kimse kalmadığını görürsünüz. O yüzden biz de kollarımızı sevgiye, sevdiklerimize ve hayata karşı olabildiğince açalım ki sevildikçe büyüyelim, sevildikçe genişleyelim. Ya canlar, ne güzel değil mi? Koşulsuz mutlu olabilir miyiz bilmiyorum. Bugün bunu başardım mı onu da bilmiyorum ama enkaz altındaki düşünceleri birazcık su yüzüne çıkardıysak o da bir şey. Hafta sonunda güzel geçirirsek ne ala. Pazartesi elbette yeniden buluşacağız. En güzel şarkılar, en güzel dilekler ve en güzel günlerden birinde yeniden buluşuncaya kadar güzel bir güzel bir hafta sonu tatili diliyorum hepimize ve dinlenebilmeyi umut ediyorum hem sizin için hem kendim için. Canlar, şimdilik müsaadenizle iyi tatiller. Hoş kalın, hoşça kalın.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
3: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
4: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi, Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
2: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Oto Galeri.
5: Köseoğlu Oto Galeri.
4: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Oto Galeri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
4: Telefon 0551 186 51 52. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.
8: Hayata açılan pencereniz Sultan Efendi.
9: Kaç kadeh kırıldı, sarhoş.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

0: verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla

0: Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi.

kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet, Campus Otomotiv, Mesut

0: 36 Campus Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz çapallı kaymaklı köy yoğurdu, çayır homojenize yoğurt, çayır sahan kaymak, çayır rulo kahvaltılık kaymak, çayır künefelik peynir, çayır yayık tereyağı, çayır Antep peyniri, çayır beyaz peynir, çayır çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnatlı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
4: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
5: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
4: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
5: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyen
6: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
2: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, eski hal yanı askeri gazino bitişi. 0543 726 16 20 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendim.

0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet. Değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
0: Özel Kilis Meda sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim dönemi öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
4: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim. Güvenilir hizmet. Kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı 0543 726 1145.
0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Yorgun.
6: Yorgun.

Efendim şehrin en çok dinlenen radyo istasyonunda 106'dayız. Fatih'le Yorgun Saatler'desiniz. Çoktandır yoktuk değil mi yayında? En güzel şarkıları dinlemek adına Fatih'le Yorgun Saatler bu akşam sizlerle, en güzel şarkılarımızla ve sizlerin göndereceği mesajlarla bir bakalım birlikteliğe başlayacağız inşallah. Çoktandır yoktuk yayınlarda. Bakalım bu akşam bizleri kimler, nerede takip ediyor, mesajlarınızı bekliyoruz. Yorgun başladı, yorgun yayında en güzel şarkılarımızla geldik.

başında, her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken gülleri kokla.

0: her saat başında hatırla beni.
1: Şöyle bakalım mesajlara, mesajlar gelmeye devam ediyor.
0: Her saat başında
1: özlemişler bizleri, yorgun seni çok özledik diyorlar. Gaziantep'ten sizi takip ediyoruz.
2: Gönlüm bin bir yerinden.
1: Sizi çok özledik Yorgun Bey, hoş geldiniz demiş. Gaziantep'ten Sultan ve Nida. Selamlarımızı gönderelim özellikle sevgili Sultan Hanım'a ve Nida'ya. Gaziantep'e selamlarımızı gönderelim. Yine sevgili Erdal Karaşahin Gaziantep'te takip ediyor bizleri, selamlarımızı ilettik. Mesajlar var. Selam demiş Sultan Efem. Hüseyin Ünlü, sıradaki parça Ömer dayıma armağan olsun demiş. İyi akşamlar yorgun. Kardeşim Yusuf Bozoğlan ve arkadaşlarına gelebilir mi demiş, gönderdik. Selam Radyo Sultan demiş. Ben Nefise. Bütün şarkılar her şeyden çok sevdiğim Gülistan güne gelsin demiş. Efendim hoş geldiniz tekrardan. Yorgun yayında yol almaya devam edelim. Gaziantep'e selamlarımızı gönderdik. En güzel şarkılarımızı ilettik Gaziantep'e. Erdal Karaşahin Hayatımın Anlamı demiş. En güzel şarkıları göndereceğiz o zaman birazdan. Sevgili Erdal'a da güzel bir şarkıyı göndereceğiz.

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: ...20.15 yaptık saatlerimizi. Yorgun yayında bu arada. Radyosunu yeni açan tüm değerli Sultan dostlarına da tekrardan hatırlatalım. Yorgun yayında. Sıradaki parça bakalım o zaman. Sevgili Serkan kardeşim. Benim için değerlidir sevgili Serkan. En güzel şarkıları kendisine ve eşi Maide'ye armağan olsun o zaman. Özellikle sevgili Serkan ve eşi Maide Hanım'a. Seçmiş olduğum tüm şarkılar armağanım olsun buradan. En güzel şarkıları armağan ediyorum sevgili kardeşime. Birazdan güzel bir Ahmet Kaya şarkısı var. O güzel şarkıyı da günlerdir bizlerin yolunu bekleyen dinleyicilerim var. Aylardır beni bekleyenler var. Hatta ay olmadı ama iki hafta falan oldu değil mi? Beni çok özleyenler var. Yorgun sen neredesin diyenler var. Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı var. Birazdan gelecek Nida'dan Hüseyin'e. Günler azalıyor sevgilim. Sabırla ve inatla seni bekliyorum. Seni çok seviyorum demiş. Birazdan şarkısını da göndereceğim. Beklemede kalın olur mu? Daha buradayız. Sevgili Murat abi. Murat Narin. Selamlar olsun göndereceğiz birazdan Murat abi. Ferdi Tayfur'dan onu 20'sinde tanıdım demiş. Gaziantep'ten sevgili Erdal. İmkanım varsa yoksa canın sağ olsun reis demiş. Eyvallah. Birazdan göndermeye çalışacağım. Daha yeni geldim. Çoktandır da yoktum. Alışalım biraz değil mi?
2: Yorgun yayında.

Kimse diyor üzülerek bakmasın bana diyor. Acı geçmişimi sormasın. Mazide kaldı her şey. Biz geleceğe bakalım diyor. Seven kalbim sarhoş oldu. Ben sarhoş oldum.

Selamlarımızı gönderelim o zaman. Sarı papatya demişler. Haydi bakalım o zaman sarı papatyaya armağan olsun. Gönderelim o zaman. Elimde duran fotoğrafın. Baktım, baktım hatırlayamadım. Bu şarkıyı diyor ben sana yazdım. Sen anlamadın. Bakalım bir gün anlar mı? Yol almaya devam edelim. Yelkenler fora. Yorgun yayında, çoktandır yoktun yayında. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Vallahi bugünlük mesajları inşallah okurum. Çünkü çok yoğunlukta bir mesajlar var. Bugün de sanki ilk günüm gibi. Heyecan var bende. Aslında biz bu işi yaklaşık 20 yıldır böyle yapıyoruz ama bugün farklı bir heyecan içerisindeyiz ama haydi bakalım rastgele diyelim. Yorgun yayında Fatih'lesiniz, merak etmeyin. Bu frekansta yorgun var.

0: gerek yetmez senin uğruna. Sense hala anlayamadım. Sevgi gibi bir kutsam kelime ver. Yalnız senle düştü dilime.
1: Şöyle bakalım o zaman, mesajlar yoğunlukta. Özleyenler var. Hem beni özleyenler var, hem de sevdiklerini özleyenler var. Sen neredesin yorgun diyenler var. Daha neler diyenler var neler. Yorgun bizi bıraktın gittin diyenler var.
0: İnan seni çok.
1: Yapacak bir şey yok. Hayat değil mi?
0: Sen de beni.
1: Elimden geldikçe efendim burada olmaya çalışıyorum. Tabii gönderdiğiniz mesajlara bakalım. Sevgili Esma, Gaziantep'ten takip ediyorum demiş.
0: Anlıyor musun bu şarkımı?
1: Stres atma ve kafayı toparlama, enerji yükleme yeri Sultan FM yorgun saatler demiş. Teşekkürler. Gaziantep'e selamlarımızı gönderelim.
0: Seviyor musun?
1: Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı var dedik.
0: Seviyor musun?
1: Bakalım bu şarkı kime armağan olacak? Günler azalıyor sevgilim. Sabırla ve inatla. Seni bekliyorum, seni çok seviyorum demiş. Nida'dan Hüseyin Uğur'a. Armağan olsun demiş. Çok özlemiş, çok. Rabbim kavuştursun özleyenleri. Sevgili dayım şu anda takip ediyor. Sevgili Ömer dayım, çoktandır da Ömer dayıyı görmüyoruz. Az önce sesli mesajından dedi ki Hakan Taşıyan'dan güzel bir şarkı. Sensiz iki gün değil mi? Sevgili Ömer dayı, Ömer Mercimek. Birazdan o şarkıyı göndereceğim sana. Şemsettin takip ediyor. Sevgili Şemsettin'e selam olsun. En güzel şarkılarım, en güzel yorumlar. Sevgili Şemsettin'e armağanımız olsun. İnfaz koruma. Sevgili Şemsettin. Eyvallah kral.

0: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
0: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
3: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres: Odun Pazarı Caddesi.

0: kalan mirastır.
1: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori, 0532 407 54 95. Bekir Mori, 0545 179 79 09. Adres: 7 Aralık Mahallesi, Halit Efendi Sokak, numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
3: 20.39 yaptık saatlerimizi. Gönderilen mesajlar var. Mesajlar birikti değil mi? Hemen okuyacağız. İstanbul Bağcılar'a gideceğiz. İstanbul Bağcılar'dan Abdullah dalmış. Sıradaki parçayı hemen bakalım kime armağan etmiş. Ömer dalmış ve Özkan Karaoğlan demişler. Seyfo Bulur'a gelsin demiş. Gönderdik efendim. Bakalım şöyle mesajlarımıza. Canım babam Remzi Dağlı'ya selam olsun bacım demiş. Biz seni çok özledik inşallah bir gün demiş, çıkıp gelirsin. Gönderdik o güzel şarkımızı armağan edeceğiz. İyi yayınlar, ben Kürşat demiş. Kuyucu amcam Muhammed Kuyucu'ya, kardeşlerim Bekir Kuyucu'ya ve Reşit Akkan'a gelsin demiş. Murat Kuyucu'ya gelsin demiş. Gönderdik efendim, mesajları okuyoruz bu arada. Bir tane daha mesaj okuyacağım, şarkıya geçeceğim. Sizlerden ricam, uzun mesaj yazmayın lütfen. Kısa mesajlarınızı bekliyorum. Kara Memoş'tan Hakan Kırlangıç, İlker Demirkıran, Ahmet Avcı'ya, Dalton kardeşlere, Ahmet Kurt'a demişler, Yusuf Tel demişler. Gönderdik. Birazdan mesajların devamını okuyacağım.

Şöyle bakalım gönderilen mesajlara. Mesajlar yoğunlukta. Bir yandan gönderilen mesajlar var, bir yandan WhatsApp'tan benim telefona gönderilen mesajlar var. Var da var. Çoktandır yoktuk ya, belki de ondandır. Hemen bakalım şöyle mesajlar o zaman. İyi yayınlar, yorgun demişler. Hemen şöyle bakacağım. Ben Sabriye Çakmak'ın annesiyim. Canım kızım, seni çok seviyorum. Sol yanım. Sıradaki şarkılar. Deniz, Sara benim için armağan olsun demiş. Sabriye'den gelsin demiş. Gönderdik bakalım, inşallah bizi takip ediyordur. Herkesin mesajını okuyacağım inşallah, elimden geldikçe, yetiştirebildiğim kadar. Mesajlarınızı okuyacağım, gerçekten mesajlarınızı okuyacağım birazdan, ama lütfen olur mu bana biraz zaman tanıyın. Gülistan Gül demiş, sıradaki en güzel parçalar can dostum Miço, Aslı ve Hamide Emre, armağan olsun sarı papatyama demiş. Müslüm Gürses'ten abi demişler. Birazdan güzel bir Müslüm Baba şarkısını gönderelim o zaman, olur mu? Birazdan beklemede kalın. Hemen bakalım şöyle daha kimler kimler mesaj atmışlar. Mesajlar yoğunlukta. İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım var. Birazdan göndereceğiz. İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım şarkısı var bundan sonra. Bu şarkının hemen sonrasında o güzel şarkıyı da bakalım kimler armağan edeceğiz. Birazdan okuyacağız. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Gerçekten bugün yoğunlukta mesajlar var. Bu ses bu radyoya çok yakışıyor. Yorgun demiş. Selam Yorgun. Sultan Efendi Özlem demiş. Sıradaki şarkıyı İpek Poyraz, Zuhur Gürkan, Hatice Bayır ve Hatice Alioğlu, İpek Koşar için gelsin demişler. Eyvallah, göndereceğiz birazdan, olur mu? Bu şarkılar sizler için, bu şarkılar var. Ben de sizler için varım. Biraz özledik ama kendimizi, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Bugün kısmet oldu, geldik. İyi yayınlar, ben Nefise demiş. Her şeyden çok sevdiğim Gülistan güne gelsin. Gelsin bakalım o zaman, haydi.

Bakalım gönderilen mesajlara. Mesajlar yoğunlukta dedim ya. Bazen ben mesaj gönderiyorum ama arkadaşlar mesela kaçırıyorlar. Birazdan okuruz inşallah, olur mu? İbrahim Tatlıses, hasret kaldım. Hasretinin en ağır tonunu. Yaşayasak, yaşayasak sevgimiz de bu duvarları da aşacak. Hayatımın anlamı seni seviyorum. Nida'dan Hüseyin Uğur'a armağan olsun demişler. Rabbim inşallah sevenleri kavuşturur, değil mi? Gülistan Gül, sıradaki en güzel parçalar can dostum Miço, Aslı, Hamide ve Emira armağan olsun. Sarı papatyama gelsin demişler. Müslüm Baba'dan birazdan göndereceğiz. Birazdan o güzel şarkıyı da göndereceğiz, olur mu? Bakalım mesajlara, mesajlar var. Mesajlar yoğunlukta. Ben Metin Efe, babam İlker Demirkıran, amcam Kara Memuş'ta bir şarkı istiyorum demişler. Gönderelim o zaman. İnşallah bizleri takip ediyorlar. Hayırlı akşamlar abi demiş. Göndermiş olacağız, birazdan mesajını okuyacağız. Bakalım mesajlara, mesajlar yoğunlukta. Mesajlarınızı okuyacağım gerçekten, söz. Hiçbir yere gitmeyeceğim okumadan. Yorgun saatler, ben Hatice Alioğlu, Sude kızım, sıradaki en güzel parçalar Antepli Yunus'a sensiz olmuyor demiş. Haydi bakalım, güzel bir hasret kaldım. Sonrasında ben buradayım.

0: Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek?
1: Dayanmaz değil mi?
0: Desem gelemezsin biliyorum.
1: Bu yürek dayanmaz.
0: Ama ben seni yaşıyorum, seninleyim ve tek.
1: Gel desem gelemezsin diyor ama bu yürek seni unutmaz hiçbir zaman. Seni her zaman sevecek bu yürek diyor. Rabbim sevenleri kavuştursun inşallah değil mi? ...20.57 yaptık, bir saatimizi geride bıraktık. Mesajlar var, mesajları okuyalım o zaman. Şöyle hemen mesajlarımızı okuyacağız. Ben Coşkun Yolcu demiş. Sevgili Coşkun selam olsun. Sıradaki parça abim Ferud'un Yolcu'ya gelsin demiş.

o zaman gönderdik. Yorgun abi demiş, hayırlı yayınlar diliyorum. Değil mi? Sevenler artık kavuşsun yeter diyorlar. İnşallah. Bakalım mesajlara lütfen okur musunuz demiş. Aslında biraz önce okumuştum ama bir daha okuyayım o zaman. Ben Nefise. Unutmayacağım bu mesajını lütfen demiş. Gülistan Gül. Okuduk bakalım. Bir daha efendim iki tane mesaj lütfen benden rica etmeyin. Çünkü mesajlar yoğun. Bazı kişilerin mesajlarını okuyamıyorum. Onlara da yazık değil mi? Onun için iki tane mesaj arka arkaya lütfen. Ben Kara Ömer, sıradaki tüm şarkılar abilerim Kara Mustafa'ya ve Kara Memoş'a gelsin demiş. Gönderdik efendim. Selam Sultan Radyo. Ben Tuğba, abidim Feridun yolcu için armağan olsun demiş. Sıradaki şarkılar, mesajları okuyorum şimdi. 106 selam demiş. Meryem Yitikken Ömer Dalmış'a arada bir şarkı armağan olsun demiş. Gönderelim o zaman, mesajları okuyoruz. Haberiniz olsun, hemen bakıyorum mesajlar var mı diye. Ben Melek Savran demiş. Sıradaki en güzel şarkıları Sattuf Sito'ya gelsin. İyi yayınlar demişler. Okuduk. Mesajlarımız kalmadı büyük ihtimalle. Kalmadı diyorum ama arkadan mesajlar gelmeye devam ediyor. Birazdan mesajları okuyacağım. Haberiniz olsun. Gönder abi demiş. Gönder. Birazdan göndereceğim söz. Haydi bakalım gece olunca.

0: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla

0: Dönmez, Yeni Beş Evler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı, Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: iş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Yorgun yayında.

akşam güneşi değil mi? Akşam güneşi, akşam güneşi battı artık gitti. Yine dertlerim. Yeni güne artık sayılı saatler kaldı. Yarın hafta sonu cumartesi günü, zaten günler çok çabuk geçiyor. Hiç farkında olmuyoruz. Bir bakıyoruz hafta sonu gelmiş. Yine bakacağız pazartesi günü. Gelecek değil mi? Rabbim dert vermesin inşallah. Özellikle kokoreççi Yusuf abi, selam olsun. Sevgili kokoreççi Yusuf abi bizleri takip ettiğini söylüyor. Selamlarımızı gönderelim kokoreççi Yusuf abiye ve tüm müşterilerine de selamlarımızı iletelim. Özellikle sarı papatya demişler. Sarı papatya da armağanımız olsun. Şarkının girişi fena değil mi? Müslüm babacılar, sol şeridi boşaltalım. Müslüm babaya yol verelim. Şöyle bakalım mesajlara, mesajlar da var. Mesajları okuyacağız. Mehmet Ali Özkan demiş, şu an araç içerisinde gezdiğimiz yerde dinliyoruz demiş. İnşallah takip ediyorsa, mesajını 10 dakika önce göndermiş ama. Selamlarımızı gönderelim, en güzel şarkılarımızı gönderelim o zaman. Yorgun abi demişler, yorgun abi, yorgun abi, yorgun abiciler. Reisim mesajım okunmadı demiş. Murat Kuyucu, Bekir Kuyucu, Reşit Akkan abileri Hatay'dan selamlar demiş. Hatay'a selamlarımızı gönderelim. Hatay'da geçenlerde aşırı bir yağış oldu değil mi? Rabbim afetlerden korusun sizleri, tüm ülkemizi değil mi? Haydi bakalım o zaman Müslüm babacılar.

sevgili Müslüm Baba değil mi? Müslüm Babacılara gönderdiği 21-21 yaptık yavaş yavaş da yayının sonuna yaklaşırken. Mesajlar var, mesajları hemen okuyalım. Mesajlar beklemez, her şeyi bekler ama mesajlar beklemez.

ekibi de olsun. Her zaman yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun kendilerinden. Evde bakım hizmetleri olarak ailenizden biri ekibi. Selam olsun göndermiş olalım. En güzel şarkılarımızı, o güzel şarkılarımızı göndereceğiz değil mi? Sevgili Mehmet kardeşime en güzel şarkılarımızı göndereceğiz. Ciğerci Vakıf Usta. Selam olsun, Ciğerci Vakıf Usta'm takip ediyor.

Bakalım mesajlara, mesajlar yoğunlukta, mesajlar gelmeye devam ediyor. Gaziantep'ten Sultan ve Nida. Sizi çok seviyoruz Yorgun Bey. Sizi ve Hüseyin Uğur arkadaşımızı çok seviyoruz demiş. Aklım buz gibi yanına koştu değil mi?

Efendim tabii güzel sözler de yazıyorsunuz. Bu arada sözlerinizi okuyacağız. Geceye söz güzel bir söz demiş. Siz öldükten sonra iyi adamdı demeyin. Biz yaşarken de iyiyiz. Kıymetimizi öldükten sonra değil, yaşarken bileyim. Güzel sözler gelmeye devam ediyor. Başını dik tut, sakın umudunu yitirme. Biz bu sınavı da birlikte geçeceğiz. Seni seviyorum sevgilim. Nida'dan Hüseyin Uğur'a armağan olsun demiş. Gerçekten sözler çok şahane. Hepiniz birer yazar gibi, birer şiir, yani şair gibi değil mi? Maşallah, bu sözleri nereden buluyorsunuz bilmiyorum da geceye renk katıyorsunuz gerçekten bu güzel sözlerle. Özellikle Artem Su Arıtma, sevgili Mehmet abi Mehmet Özol. Endüstri Meslek Lisesi karşısında hizmet vermeye devam ediyor. Artem Su Arıtma, sevgili Mehmet abiye selam olsun göndermiş olalım. Olan oldu değil mi artık? Bazen bu şarkıları da paylaşıyoruz. Hep arabesk olmuyor ama tarzımız aynı. Farkımız hiç değişmiyor ama tarzımız bazen değişiyor. Farkımız yerinde, merak etmeyin. Yorgun yayında.

postacılar mektubunu getirmez oldu diyor. Aslında bu şarkının hikayesi çok uzun. Gerçekten zamanım olsa okusam sizlere bu şarkıyı, bu şarkının anlamını, bu şarkının hikayesini okusam. Fatih abi demiş, iyi geceler. Sevgili Yunus kardeşim, Yunus Yedikaya benim için çok değerli. Sevgili Ahmet'imin kardeşi Yunus, selam olsun sevgili Yunus kardeşime. En güzel şarkılar armağanım olsun. Çoktandır kendisini de görmüyorum. Sevgili Yunus'uma selam olsun. Birazdan mesajları okuyacağım, haberiniz olsun.

0: Bak neler oldu bak. Unutmuş demişsin canım sevgilim.
1: Canım sevgilim.
0: Bak yeminlerimiz hayal mi oldu? Gerçek sevgiler hiçbir zaman unutulmaz. Eğer sizler uzaktaysanız, sevdikleriniz de uzaktaysa, gerçek de seviyorsanız, illaki bir gün buluşacaksınız. Rabbim inşallah tez zamanda sevenleri kavuştursun. Kimin ne muradı varsa Rabbim versin, değil mi? Rabbim tüm sevenleri bir an önce kavuştursun. Hep diyoruz, sizler umudunuzu yitirmeyin. Bir gün sizlerle de güneş doğacak. Yakınlarınız, sevdikleriniz sizi hep özlüyor. Rabbim sizleri kavuştursun, değil mi? Mesajlar var, mesajlarınız var. Birazdan okuyacağım mesajları. Aracında seyir halinde takip eden arkadaşlar var. Hemen bakalım şöyle. Özellikle sevgili Ahmet abiye. Ahmet Deli Ahmetoğlu. Yorgun demiş. Sevgili Ahmet abime selam olsun. Sevgili dayımıza. Sevgili Yunus'tan eşi Meliha Hanım için bu şarkı armağan olsun. Benden gelsin, olur mu? Sevgili Yunus, özellikle sana ve eşin Meliha Hanım'a bu şarkı armağan olsun.

Şöyle son mesajları da okuyacağım, yavaş yavaş müsaadenizi isteyeceğim. Akif Tuzsuz'dan abilerim Yusuf Bartan'a, Özkan Karaoğlu'na ve Ömer Dalmış'a, Yusuf'tan Cengiz'e, Mehmet Sefa'ya armağan olsun demiş. Okumuş olduk. Şöyle bakalım mesajlara. Yorgun iyi yayınlar demiş. Batuhan Zito, sıradaki şarkılar Yılmaz Zito'ya, Mehmet Zito'ya gelsin demiş. Gaziantep'ten sevgili Erdal, selam olsun. Sevgili Sultan, sevgili Nida, sevgili Hüseyin'e selam olsun, Rabbim kavuştursun. Adana'dan sevgili Ulvi, selam olsun, en güzel şarkılarımız. Şöyle bakalım, Elif ve Cuma Duymaz'dan abim Bilgin'e, Ahmet Kaya'dan demişler, maalesef istek almıyorum. İstanbul'dan Küçükçekmece'den sevgili Mustafa, yanında bulunan ailesine, kardeşi Hikmet'e, İstanbul Güngören'den sevgili Safi, arkadaşları Mehmet'e, İlyas'a ve Fatih'e demişler. İstanbul Tuzla'dan sevgili Nevruz, selam olsun kilisime demiş, güzel insanlara demiş. Sevgili Mehmet bizleri aracında takip ediyor. Bir şarkı sonrasında kapatacağız, haberiniz olsun.

0: önünden.
1: Taverna müziğin vazgeçilmezleri kahrolum. Sevgili Cengiz Baba'ydı değil mi? Biz zamanlar
0: birkaç gün sevgilim.
1: Bu şarkılarla büyüdük. Bu şarkılarla da devam ediyoruz. Gençliğimizin, geleceğimizin ve şimdiki zamanın şarkıları bu şarkılar. Bu şarkılar fena şarkılar, fena. Gülüm.

0: sevgilim.
1: Son mesajları okuyacağım, birazdan kapatacağım. Hatta son şarkımla veda edeceğim. Biz inşallah bir dahaki yayında görüşeceğiz sizinle. Bir dahaki yayın ne zaman diye soracak olursanız, bir dahaki yayın belli değil.
0: İlk aşkım, sevgilim.
1: Bu şarkı demiş, içimdeki bir taneme, kalbimin tek sahibine gitsin. Nida'dan Hüseyin Uğur'a gelsin demişler. Son mesajları okuyorum. Hemen bakalım şöyle. İyi yayınlar, ben Gülistan. Gün sıradaki parçalar Hıdır, Seyyar ve Deniz yengeme gelsin, armağan olsun demişler. Gönderdik efendim. Şöyle bakalım mesajlara. Hemen bakıyoruz. İyi akşamlar demiş. Mert Karatürk'ten Kiraz Alkurt'a sıradaki parçayı armağan edersen sevinirim demiş. Göndermiş oğlum o zaman. Yorgun demişler, yorgun demişler ama yorgun gidiyor. Yorgundan bu kadar.

0: Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bunca gamı, bunca derdi Rabbim bana mı verdi? Haydi bakalım. Hayırlı akşamlar dostlar.
1: Bunca gamı, bunca derdi zalim felek bana mı verdi?

0: değilsin. İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun?
1: Yorgun.

yaşamak zor.

0: 332 66 36 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
0: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı, Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.

0: Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım.
1: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

Tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özen

0: Hava ve Katmer, Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı, Mehmet Ali Akış, 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres: Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
3: Adam Gibi Radyo.

Ben Tulumi, ben Tulumi sazıyım sazıyım. İstanbul senin olsun be gülüm. İstanbul senin olsun be gülüm. Ben köyümden, ben Rize'den.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

Sultan efendim.

Sonu gelmez yarınlarda, acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

artık çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok da

olunca hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

0: Sultan Efendi.
1: Kimse unutmasın hıçkıra hıçkıra ağladığı günleri. Bizi bu hallere düşürenlerin görmesin bahar bahçeleri. Uçurum kenarındayız. İnsaf edip tutarlar mı ellerimizi? Yazdım yoruldum seni her yere. Yaşıyorum ama gel gör haybeye. Küskünüm her şeye, gelme üstüme. Nefesim

gayrı. Fiziki siyasi sınırımız ayrı. Dokunmaz ikimize hayrı. Kaderimiz Kızıldeniz gibi ayrık. Bana ilham lazım, bir han değil. Zerresi kafi bir dirhem ne ki? Neredeyim bu anda zihnem peki? Yumruk değil sene bu sinemdeki. Seversin masal anlatmayı. Masalın

Yaralı gönlün avucumda mısın? Tok mu? Aşk orucunda mısın? Bilmem kaç mevsim ateşten gömleği sardım. Dudağında mı? Sür. Yanıyor limana. Ben kaldım, sen demir aldın. Ben yandım, sen deme ahı. Açığım ama sen deme aldın. İstiyorsan bizi çözmemi sensiz. İç acılarımın toplamı sensin. Mümkün mü dışarı taşmak selsiz? Her selin ilk yağmuru sensin. Sorgulamayar, kendini bir kalıba konduramayan ben. Seni sevmişim.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.